ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Ehreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

bize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle.

Ben o yarın nesini sevdim bilmem ki. Neresini sevdim bilmiyorum. Ama bir tek şey biliyorum. Ben o yarı çok sevdim.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya geldik gidiyoruz, bir dikil ağacımız yok. Bir şeyler yapmamız lazım. Para kazandık, biriktiremedik. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Ben sizlere gelecek garantisi sunsam. Bugün siz kazansanız, yarın çocuklarınız kazansa güzel olmaz mı? O zaman nereye? Çorlu Ergen'e iğnelere götürüyorum sizleri. Abi ben size anons etmeden önce buraları duydunuz mu desem belki derim ki ya bilirler ya da bilmezler. Ama ben buraları anons ettikten sonra çevremde bizim de burada yerimiz var. Bizim de akrabaların işte aileden birilerinin yeri var diyenleri çok duydum. Bakın ciddi anlamda yatırım için fırsat bölgesi Ergene İğneler Mahallesi'nde, İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. Tam 400 metrekare, bakın 100, 200, 300, unutun bunları ya, tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız 199 bin lira peşinatla. 0-212-925-12-12-18 Ekim'e kadar bu fiyat, bu proje geçerli. Her pazar ücretsiz servisimizde. Önce gelin görün, misafirimiz olun, o toprağı ayağınız bir bassın, ondan sonra karar verin istiyoruz. Yerleri bizden alıyorsunuz, bizim kendi yerlerimiz. Radyo ekibinin misafiri olur musunuz? Hem yatırım yapın, hem gelin çayımızı kahvemizi için. Ben ücretsiz servislerimle sizi götürüp gezdiriyorum, kararı orada veriyorsunuz. Yani şu anda aradınız, yer ayırttınız, geldiniz, almak zorunda değilsiniz. Ama burayı görmenizi tavsiye ediyorum. 199 bin lira peşinatla burası sizin olacak. Geri kalanını da 20 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan ödeyeceksiniz. 20 bin lira. Vallahi al fırsatı kaçırma. Al buralar, beklemez, bekletmeye de gelmez, yine söylüyorum. Mahalle hemen yanı başımız. Mahallenin başında hızlı trene bindiğin zaman durakla aramız çok yakın. Asfalt yol yanı başımızda. Dediğim gibi komşuların hazır. Bugün inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Gidin tapu dairesine bir bakın. Orada insanlar randevu almak için gerçekten gün bekliyorlar. Buralardan yer aldınız, aldınız. İstanbul'da yer olmadı. Ondan sonra Silivri'de alamadınız, yetişemediniz. Arnavutköy'de aynı şekilde. Bakın yine söylüyorum, paran artacak. Yani bundan birkaç sene sonra, çok fazla değil, birkaç sene sonra buraları anlattığımda vay be bu fiyatlara vermiştim buraları diyeceğim. Ben Silivri'den 30 bin lira 40 bin liraya yer verdim. Şimdi alanlar milyonluk. Aynı şekilde söylüyorum, bak Halkalı'dan 1000, hızlı tren projesi bir ay içerisinde açılacak deniliyor. Halkalı'dan 1000, 30-35 dakikada oradasın, aracın olmasa bile, uzak diye bir yer yok. Yani bugün İstanbul'daki herhangi bir metro hattına bin, bir duraktan son durağa kadar git, daha uzun mesafede gidiyorsun. Güvence istiyorsan Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Şimdi telefon numarasını veriyorum, yerini ayırt, pazar günkü ücretsiz servisimizde gel. Vallahi ne alırsan o kalıyor, dediğim gibi borç sahibi olmadan da bir şey sahibi olamıyorsun. Ama ben seni kimseye minnet ettirmiyorum, kredi çektirmiyorum, faiz uygulamıyorum. Gel gör, seç, beğen, al, tam 400 metrekare. 0-212-925-12-12. Ya bir yerden başlamak lazım. Hep soruyoruz, eksik nerede, ne yapıyoruz da olmuyor diye. İnsanlar bir yerden başlıyorlar. Olur ya da olmaz. Bugün tarlanı ekiyorsun, gerekli bakımlarını yapıyorsun ve diyorsun ki ya Rabbi ben elimden geleni yaptım, gerisi sende değil mi? Bakın bugün dünyada imalatı olmayan şeydir toprak. Zarar ettirmez, akmaz, kokmaz, değer kaybı olmaz. Ben toprağa yatırım yaptım, zarar ettim diyeni bulamazsınız. O yüzden de böyle özel projeler nadiren çıkıyor. Hem metrekaresi yüksek, tam 400 metrekare, hem de elden taksitle, senetle, bu arada 199 bin lira. Evet, 199 bin lira. Peşinatımı getirin. Tek başınıza olmasa iki kişi gelin, ortaklaşa alın. Bilgi alın, pazar günkü servisimizden yer ayırtın. Çünkü gün geçtikçe seçim şansınız da azalıyor. Önce gelenler en güzel yerleri kapıyorlar. Çoluk çocuk büyüyecek, onlara bir gelecek. Paranız yastık yorgan altında eriyecek, ona bir formül. Yani kısacası her türlü kazanç ve Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi 0-212-925-12-12 bir yerden başlayacağım de bugün. Evet, ben kararlıyım, bugün bir yerden başlayacağım de. 925-12-12.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Müsait değilsen de numaranı bırak. 925-12-12.
0: Alem Radyo 2000 dinliyor.

ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurulabilir.

0: 0541-1774 Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun. Müjde! Diyarbakır Ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.

ve birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma. Hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212 tanıtıcı ve

0: Radyo 2000.
1: Sade yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı Gökhan. Gökhan. Gökhan. Gökhan.

izin geldi. Şartlar müsait. Yayına girebilirsiniz dediler. Ve biz de günaydın diyelim bakalım. Günaydın. Günaydın, günaydın. Haftayı başlattık. Yavaş yavaş ilerliyor. Vallahi günler eskisi gibi değil. Göz açıp kapayıncaya kadar gidiyor. Biz çocukken günü bitiremezdik ya da eski zamanlarda böyle birkaç tane işimizi yaptıktan sonra vakit bile kalırdı. Ama şu zamanda bir tane iş yapabiliyorsanız ikincisini yarına ertelemek durumunda kalıyor. Ne oldu abi? Nasıl böyle bir hızla? Şimdi dönme dolap olur. Çevirirsiniz. Biraz daha hızını arttırırsınız. Biraz daha hızını arttırırsınız. O hızı da hissedersiniz değil mi? Peki ne oldu? Biz zamanı bitiremezken şimdi nasıl böyle hızlı bir şekilde geçiyor? Çok enteresan bir başlangıç oldu ama geçen gün öyle bir şey söyledim. Saatin hızlandırılması gibi bir olay varmış. Hiç düşünmek bile istemiyorum. Hani bir bildiğimiz saniye var ya, tık tık tık tık, o biraz daha seri mi oluyormuş, ne oluyormuş artık? Sabah sabah bir bilimin içine girdik. Buyursunlar bakalım. Radyo 2000 burası. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Sabah 10'da başlıyoruz. Öğlen 1'e kadar burada sizlerle beraberiz. Hazırlıklarımı yaptım. Ondan sonra şarkılarım da hazır. Arkadaşlar bana yayındasın işaretini de verdiler. Bekletmeyelim o zaman. Korktuğum bir olay vardı, başıma gelecek mi diye. Sait abicim günaydın. Sait abim de yerini almış. Yoklama yapacağım birazdan, bakalım herkes burada mı? İyi yayınlar kardeşim. Sait abicim günaydın. Günaydın, bereket çarpsın.

Evet, paylaşımımızı da yaptık. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. En son paylaşım benim.

Bugün resimde ben ve eski dostumu paylaştım. Evet, ben ve eski dostum. ya ondaki surata bir bak, ondaki surata bak, eski dostum. Evet, bugün Instagram paylaşımımızı da yaptık. Radyo2000.com.tr alta yorum bölümüne mesajlarınızı yazabilirsiniz. Şöyle bir bakalım hemen. İyi yayınlar. Ankel Tekstil'den selamlar. Sıradaki şarkıyı eşim Ümit Bey'e armağan ediyorum. Günaydın. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Nebiye günaydın. Saygılar. Sultan Gazi'den Serkan Kalyoncu. Bir tane şarkı istiyorum. Eşime, çocuklarıma gelsin. Dönerci Hüseyin'e de gelsin. Oho, Dönerci abi. Dönerci abi. Vallahi bir de bir şey söyleyeyim mi? Böyle dükkanlara hayranım. Bakın, etrafınızda yiyecekle alakalı bir dükkan varsa, ne olursa olsun hiç fark etmiyor. İsterse çiğ köfteci olsun. Niye söylediğimi söyleyeceğim. Mutlaka ki bölgeyi sahiplenen bir kedi vardır. Ve herkes de ona alışmış. Bir veya iki tane. Kediyi soruyorsun, o bizim buranın kedisi. Sahiplenmişler ya. Ya senin çiğ köftecide ne işin var? Senin çiğ köftecide ne işin var? Bu arada şunu rica edeceğim. Bakın, sokak hayvanları çok çabuk böyle hayatlarını kaybediyorlar. Şimdi hayvandır, ne verdiğinizi bilmez ama özellikle bakın, hayvanların yiyemeyeceği şeyler var. Baharatlı, soslu, ondan sonra bu tarz. Ya ekmek atan gördüm ya. Ekmek atan, ekmek. Bir de ekmeği bütün şekilde atan gördüm bahçeye. Ekmeği bütün şekilde atan gördüm. Sen ne yapacaksın? Soframı kuruyor o kedi orada. Zeytini, peyniri, omleti, menemeni vesairesi. Bütün ekmek atıyorlar. Abi, kedinin ekmek yediği nerede görülmüş? Martıları alıştırdık, tamam da. Ne olur, bazen böyle bir şey yaptığımızı zannediyoruz. Ama birazcık böyle bir kontrol edelim, bir araştıralım, bir bakalım ya. O kedilerin dili olsa neler anlatır. Abi, geçen gün biliyor musun bana neler? Geçen gün bana neler verdiler abi. Evet. Her yiyecek mekanının önünde orayı sahiplenen bir tane kedi var. Üstatlar ya, mafya olmuşlar, mafya. Bura bizim bölge aga.

maalesef ki yine öğrencilerimiz tedirgin, bazı sıkıntılı çocuklar ve yaşattıkları. Vallahi anne babalara tavsiyem, yine söylüyorum, dijital bir çağdayız, teknolojik bir çağdayız. Çocukların kabına girmek, onlara ayak uydurmak biraz zor ama çocuklarla beraber kendimizi de güncellememiz gerekiyor. Evet, maalesef ki, ama maalesef ki ben şunu söylüyorum, bakın, özellikle hani dikkatinizi çekmek açısından veyahut da ben böyle söylüyorum işte en doğrusudur anlamında değil, ben sadece düşüncemi paylaşıyorum. Furya dediğimiz bir olay var. Furya, yani bir haberi çok nadir zamanlarda duyarsın, vardır bir sıkıntı dersin, ama belirli zamanlar içerisinde sıkça bir şeyle karşılaşıyorsan bu bir furya. Mutlaka ki bir etkileşim, bir etkiye tepki olayı var. Ve o yüzden artık bir şeylere sahip olmak çok kolay. İnternet sayesinde oyunlar, uygulamalar, platformlar ve küçücük çocukların o kadar akıl almaz yaptıkları şeyler var ki anne babalar da artık bir yere kadar takip edebiliyorlar. Ama şu tavsiyede bulunacağım. Çocuğunuzu sizden başka kimse tanıyamaz. Bir öğretmen sınıfta 40 tane, 50 tane, 30 tane, her neyse, o kadar kişiyle ilgileniyor. Karakterlerini bir yere kadar çözebilir. Ama her anne baba çocuğunu tanır. O yüzden şunu söyleyeceğim. Çocuklarınızda anormal bir davranış gördüğünüzde, çocuklarınızın ruh hallerinin değiştiğini fark ettiğinizde mutlaka ki gözlemleyin. Mutlaka ki gözlemleyin. Seyrettiği şeyler, oynadığı oyunlar, girdiği uygulamalar, en azından bir bilgi sahibi olmaya çalışın. Vallahi bilmiyorum, bu furyadan da bir an önce çıkmak umuduyla diyelim. Maalesef ki böyle bir sıkıntı var. Anneler babalar tedirgin. Çocuklar acaba biz ne halde olacağız diyorlar. Gerekli bütün tedbirler alınmasına rağmen maalesef ki, ama maalesef ki böyle şeyler yaşanabiliyor diyebiliyoruz artık. Maalesef ki böyle de diyebiliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Anne babalardan bir kez daha rica ediyorum. Ne olur çocuklarınızın ruh hallerini takip edin. En önemli nokta bu. Çocuğunuz, sizin tanıdığınız çocuğunuz değilse mutlaka ki bir etkileşimi vardır.

0: bulamadım.
1: Ben böyle var ya, herkesin yapabileceği enteresan kolay deneylere, böyle şeylere bayılıyorum ya. Hani böyle eskiden neler vardı? Anketler vardı. Değil mi? Bir anket yapalım, gel sor, merak ederdim. Şimdi de böyle enteresan uygulamalar var, hareketler var. Mesela kadınların yapabildiği, erkeklerin yapamadığı davranışlar, hareketler vesaire. Bunları çok merak ediyorum, öyle meraklıyım böyle şeylere. Şimdi Nur, o da benim aklımla oynadı, deneyeceğim. Siz de deneyin bakalım ne oluyor. Hep beraber bir deneyelim. Şimdi programa başlarken zaman eskiden yavaş, sanki hızlıymış gibi hareket ediyor diye söyledim. Şöyle söylüyor. Zaman hızlanmadı diyor. Bizler evdeki yaprak takvimleri çıkardık. Alın, koparmaya başlayın. Bir hafta içerisinde zaman yine normale dönecek. Allah Allah. Vallahi ben çok etkileniyorum böyle şeylerden. Şimdi bir tane takvim alacağım. Ben bugün mutlaka ki bulmam lazım. Bir tane takvim bulacağım. Bugün itibariyle denemeye başlayacağım. Hatta geçen onun sohbeti de oldu. Annemler hala benim takvimi kullanıyorlar. Annem ya, yemin ediyorum hayran oluyorum kadına. Hiç üşenmeden her gün koparıyor. Onu baştan sona kadar okuyor. Ondan sonra benimle paylaşıyor. Bak öyle oluyormuş, bak böyle oluyormuş. Deneyeceğim. Zaman benim için de hızlı akıyor diyenler, ne yapacağız biliyor musunuz? O eski usule döneceğiz. Yapraklı takvim alacağız. Bu yılın sonuna doğru yaklaştık. Gerçi bu senenin takvimini bulabilir miyiz bilmiyorum ama yapraklı takvim alacağız. Ne yapacağız onu? Her gün koparacağız düzenli olarak. Bir hafta içerisinde ya da bir haftada zaman normale dönecekmiş. Bak hele. Deneyeceğiz. Hani böyle eskiden neye benziyor bu? Okul zamanlarına bir dönem. Çim adam değil mi? Çim adam böyle alırdık böyle. Beklerdik böyle. Vallahi beklerdik ki. Çıktı çıkacak. Çıktı. Ha çıktı. Ne oldu çıktı? Hadi buyur. Selamun aleyküm. Çıktı.

0: yorumu beni çok etkiliyor. Sanki böyle ıssız, ucu bucağı olmayan bir yerde hava böyle yeni yeni kararmaya başlamış. Sadece siz varsınız. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yönünüz belli değil.
1: Çok severim.
0: Nasıl bir anda bir ruh hali yaşattım size. Köşeden kurt çıkıyor. Git buradan yerim seni. Köşeden kurt çıkıyor. Yerim seni. Ben öyle bir an yaşadım çocukluğumda. Anlatacağım ilerleyen zamanlarda. Evet. Sınıra kadar. Sınıra kadar gitmişim ya çocukluğumda. Aldım kendimi vurdum dağlara öyle. Vallahi amcamın oğluyla kavga etmiştim. Dur, uzun hikaye, anlatırım. Her neyse, şimdi lütfen birkaç dakika kendi menfaatiniz için bana kulak veriniz.
2: Tanıtıcı reklam.
0: Ya Allah, bismillah diyelim, bugün bir adım atalım. Bakın, etrafınızı gözlemleyin. İnsanlar, dükkan sahibi, kiracıları var. Kira derdi yaşamıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Zamanında kimse umursamazken onların dedeleri, babaları gelmiş toprağa yatırım yapmış. Ne anlıyoruz? Toprağa yatırım yap, kazanırsın. Şimdi bizde her düşünceye, her bütçeye göre bir yer var. Biz bu yola çıkarken ekip olarak söz verdik. Herkes mutlaka ki tapusunu alacak. Şimdi uzatmayalım. İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Ergene iğneler. Çorlu Ergene iğneler. Bakın çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Dün bir haber okudum. Bu hızlı tren projesiyle alakalı. Hızlı tren projesi faaliyete geçtiği andan itibaren buralar tavan yapacak, fiyatlar katlanacak ve dünkü açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 9 Ekim büyük bir ihtimalle Cuma günü açılış yapılıyor. 9 Ekim Cuma günü açılış yapılıyor ve burada bir ay sonra, iki ay sonra bu fiyatları, bu imkanları bulamazsın. O yüzden iyi değerlendir. 0-212-925-12-12 100-200-300 bırakın bunları, tam 400 metrekare, tam 400 metrekare mahallenin yanı başı, mahallenin başındayız, asfalt yol yanımızda. Hızlı trene Halkalı'dan bineceksin, 30-35 dakikada yerindesin. Çevir etrafını, al çoluğunu çocuğunu, hafta sonu git vakit geçir. Çevir etrafını, bil ki sana her zaman kazandıracak. Yahu ben diyorum, ne kaybedersiniz? Almaya değil, görmeye geleceksiniz. Ben size 400 metrekare yer vereceğim. Ben burayı satmaya uğraşmıyorum ha. Burada bir konuda anlaşalım. Ben burada 18 Ekim'e kadar bir süre verdik. İlk etabı bitirdim. Ağzımızdan tarih sözü çıktı diye ikinci hesap satışlarına başladım. Sen almazsan bir başkası mutlaka ki alıyor. 199 bin lira peşinat getiriyorsun. Tapunu aldıktan, E-Devlet'ten gördükten sonra bana teslim ediyorsun. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle, senetle ödüyorsun. 20 bin lira, 20 bin lira. Ve burası yatırım için biçilmiş kaftan. Şimdi bir şeyi alırsın, ne kadar değerlenecek? Aman burası ne zaman prim yapacak? Yine söylüyorum. Bakın bu bölgeler, Çorlu ve hızlı trenin bağlı bulunduğu bölgeler. Burası hızlı tren gardan çıkış yaptı, yolcuları almaya başladı. Fiyatları göreceksiniz. Bir ay sonra, iki ay sonra Allah kısmet ederse karşılaşacağız. Yine birbirimizi dinleyeceğiz. Ben demiştim size, burayı alın, fiyatlar katlanacak diye. Yine söylüyorum. Bir aksilik olmazsa açılış tarihi belli oldu. 9 Ekim'de hızlı tren projesi hayata geçiyor. Test sürüşleri dedim. Bir ay, iki ay dedim. 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış yapılacak. Haber böyle. Şimdi sana bırakıyorum. Para senin, karar senin. Çoluk çocuk ileride büyüyecek. Niye çalışıyoruz? Daha bir hayat, iyi bir hayat yaşasınlar. Çocuğuna cep telefonu alarak ona bir iyi bir hayat sunmuyorsun. Ona bir tapu al. Ya neden senin bir tapun olmasın? Şu anda imkanınız tek başınıza yetmiyorsa bile iki kişi ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim son tarih dedim ama bu hafta biz burayı bitiririz. Biz burayı bu hafta bitiririz demedi demeyin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak. Arkadaşlar ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Şimdi bugünlerde bir yoğunluk fazlasıyla olacak. Ben de şarkılarla size baş başa bırakacağım, randevu alacağım. Ben de randevu alacağım. Yerler bizim. Radyo 2000 güvencesiyle. Servisler ücretsiz. Götürüp gezdiriyoruz. Tekrardan geri getiriyoruz. Mahalledeki komşularınız hazır. Asfalt yanı başımız. Karşımız sanayi. Bugün Silivri'nin yanı başı. İstanbul'a yakın. Hızlı trenle 30-35 dakika. Daha ne olsun? Metrekaresi yüksek, neredeyse yarım dönüm. 199 bin lira peşinatla burası senin. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. E biz bir düşünelim. Sen düşünmeye devam et. Çünkü ben ileride yer kalmadı deyince pişman olan yine sen olacaksın. Bir adım at. De ki bir yerden başlayacağım. De ki bir yerden başlayacağım. 0-212-925-12-12
2: Tanıtıcı reklam.
0: 925-12-12

Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895. Reklam.

Madem sabah konuyu kedilerle açtık. Kediler aslan soyundan gelme. O yüzden de böyle bir kibirlilikleri var. Ya bakmayın siz öyle küçük böyle sevimli olduklarına. Bazen böyle kendilerini o kadar beğenmiş oluyorlar ki bunu hissedebiliyorsunuz. Ne kadar uzun yıllar sizde kalırsa kalsın mesela bir kediyi sevin, öpün böyle. Teninizi değdirin, dokunun. Sizden ayrıldığı andan itibaren kendini temizlemeye başlıyor bakışı. Kolay gelsin. Hemen bakalım. Tekstil dinliyor. Ne diyor bu? Ağabey tekstil. Bizim de kedimiz var. Naciye. 9 yıldır bizimle. Ona köle ona kölelik yapıyoruz. Hepimiz aynı değil miyiz ya? Ona kölelik yapıyoruz. Yetmez gibi bir de çocuklarına yapıyoruz diyor. Ama patronum Hamdi abiyi tebrik ediyorum. Her doğum yaptığında ofisini onlara veriyor diye noktalandırma. Hamdi abi sen bizim her şeyimizsin. Hamdi abi sen bizim her şeyimizsin. Hamdi abiye bugün patronluğunu hissettirin. Hamdi abiye bugün patronluğunu hissettirin. Abi bir isteğin var mı? Başımla beraber. Abi deyim bir isteğin var mı? Başımla beraber. Neymiş bu? Bir gün her şey fotoğraflarda kalacak diyor ve o fotoğraflarda başkalarında sevdiklerimizin canı sağ iken kıymetini bilin diyor. Ya Ekmek Teknesi diye bir dizi var. Ekmek Teknesi diye bir dizi var. Hatırlıyor musunuz o diziyi? Ekmek Teknesi'nin sonları beni çok etkilemişti. Böyle bir sene belirlemişler, işte bir gün belirlemişler. O günde hep fotoğraflar, kalabalık bir aile, başka bir kare fotoğraf geliyor, bir kişi vefat etmiş, başka bir kare fotoğraf geliyor, bir kişi daha vefat etmiş, başka bir kare fotoğraf daha geliyor, bir kişi daha vefat etmiş. O beni inanın çok etkilemişti. Kıymetini bilmek lazım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet, Hamdi abi sen bizim, her şeyimizsin. Hamdi abi.

Tek sevenim sen olsan. Sizi ilk defa dinliyorum. Kediler hakkında böyle duyarlı konuştuğunuz için artık kalbimizi kazandınız. Teşekkür ederim, hoş geldiniz siz de. Arkadaşlar sizden bir şey rica edeceğim. Şahinler Tekstil'den Tuğba'ya ve Leman'a bir şarkı armağan eder misiniz? Ne olur şunu istemiyorum. Mesaj gönderdiğiniz zaman o mesaj bölümü chat sayfasına dönüşmesin. Sizlerden sadece küçük bir ricam var benim. O resim paylaştım. Radyo2000.com.tr Instagram sayfamızda yorum bölümüne mesajlarınızı yazın dedim ya. Chat sayfasına dönüşmesin. Yani herkesin mesajını okuyabileyim. Herkesin selamını iletebileyim. Yani aklına gelen... Abi diyor benim çorabımın rengi ne? Yani neredeyse bunu soracaksınız, bunu yazacaksınız bazıları. Abi benim canım sıkılıyor. Sanki ben hokkabazım burada onu çıkacağım eğlendireceğim. Ne olur rica ediyorum dinliyorsunuz. Birilerine şarkı armağan etmek istiyorsunuz ya da bir şey söylemek istiyorsunuz yazın. Ama sohbet köşesi haline getirmeyelim yani. Yapay zeka aralarında konuşmaya başlıyorlarmış ya. abicim slow bir şarkı bekliyorum senden. Ferhat abime selamlar. Buyurun bakalım. Size de armağan olsun. Kolay gelsin. Evet bak. Onlar anladılar galiba kendi. Günaydın abi. Bir tane şarkı da bizim için çalarsan çok sevinirim. Ahmet sen de hoş geldin. Hemen sonrasında bir daha bu yerden mesaj gönderirseniz cız engelleyeceğim sizi. İlerleyen saatlerde bir tane şarkı da bizim için çalarsan seviniriz. Bu firmanın adını da vereceğim yakında. Buradan bana bir tane daha mesaj gelirse bu arkadaşları komple engelleyeceğim. Evet, sohbet köşesine çeviren kişileri söylüyorum. Abi işiniz gücünüz yok mu sizin ya? Çalışın. Ustabaşı nerede ustabaşı? Ustabaşı nerede? Elemanlar nerede? Kaytarıyorlar mı? Ya iki dakikada satarım adamı. İki dakikada. Şimdi geçen benden istenildi bu şarkı. Ersin Güloğlu'nu da çok seviyorum. Ersin'in çok güzel bir yapısı var, ruh hali var. Çok saygılı, tanıdığım günden beri yıllarca böyle sohbet etmeye hayran olduğum, keyif aldığım insanlardan bir tanesi. Aynı karakterde bizde Barış var. Barış'ı dinliyor musunuz hafta sonu? Barış da aynı şekilde. Barış beni duyuyor musun lan? Bizim Barış'la Ersin Güloğlu'nun yapıları aynı. Bu kadar karakteri düzgün, bu kadar böyle hoş sohbetli, bu kadar güler yüzlü insanlar var. Böyle insanları bilmekte, etrafında olmak da beni mutlu ediyor. Ersin Güloğlu'nun her şarkısını çaldığımda da bak demek ki bir şeyleri insan zorla söyletmiyor. Söyleyene değil söyletene bakmak lazım değil mi? Babamın oğlu değil, öyle gece gündüz vakitle geçirmem. Belki yıllar içerisinde bir kere karşılaşırız, iki kere karşılaşırız ama Ersin Güloğlu denildiği zaman yere ayrı olan insanlardan bir tanesi. Kız Sinem.

Evet, Muhammed şu anda seyir halinde. İnşallah duyuyordur. Muhammed'im, doğum günün kutlu olsun. Bugün Muhammed'in doğum günüymüş. Doğum günüm, yoldayım, seni dinliyorum. Hiç kimse kutlamasa ben varım be. Ben varım be, hiç kimse kutlamasa bile. Doğum günün kutlu olsun. Nice nice mutlu senelere. Şimdi takvimden bahsettik ya. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bana bir tane yazar mısınız böyle bir şey, merak ediyorum. Zamanında neredeyse herkesin evinde olup da şu anda böyle istemsizce kaybolan bir şey söyleyebilir misiniz bana? Mesela takvim. Eskiden her evde vardı. Firmalar birbirleriyle yarışırdı. Ondan sonra bir takvim aldığımız zaman, hadi lan annem nerede götüreceğim ben? Bunu söyle. Bunu söyleyenler vardı ya. Hadi lan bir tane daha ver lan. Takvimdir ya. Şimdi getir koliyle milletin önüne bırak. Olmaz. Mesela bir tane daha örnek vereyim. Şimdi bana böyle neredeyse evlerde, hemen hemen her evde ya da yaşanılan her yerde olup da şu anda kaybolan, belki kıyıda köşede atmaya kıyamıyorsunuzdur, tarihi eser olarak gördüğünüz bir şeyler vardır. Mesela bir tane daha söyleyeyim ben size. Sineklikler vardı ya. Plastik böyle sineklikler vardı. Anlamsızca herkesin evinde olan. Değil mi? Bu da kayboldu gitti. Var mı böyle bana söyleyebileceğiniz? Instagram'dan en son paylaşım benim. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Orada yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abi kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı Havva ablaya armağan ediyoruz. Ettik, gönderdik bile, iyi yayınlar. Neymiş bu? Anlata anlata duyuramadığımız her şeyi kafamızda sessiz sessiz bitiren insanlarız biz. Ayık olun yani ha. Bayramtepe'den Mahşuk, sıradaki şarkı arkadaşım Dino'ya gelsin. Tamam. Kim bu? Orhan Tekstil'den selamlar. Aleyküm selam, buyursunlar. Günaydın abi, sıradaki şarkı Sevmesini Bilenlere Armağan Olsun. Tamam, ne kadar güzel. Günaydın, kolay gelsin. Sıradaki şarkı neymiş bu? Metasut'in Güzeli Zeynep'e Armağan Olsun. Doğru mu okudum bilmiyorum ama inşallah becermişimdir. Hemen sonra günaydınlar efendim. Şarkılar Mevlana Tekstil çalışanlarına gelsin. Ünyeli Gül, sen de hoş geldin. Günaydın, iyi yayınlar. Bir tane türkü bizim için çalarsan seviniriz. Evet, bu bizim evde vardı ama kayboldu ya da nereye gitti anlamadık. Selamlar, saygılar. Sultan Gazi'den Serkan Kalyoncu, sana da armağan edelim. Buyursunlar. Evet, eskiden evlerde olup yaşanılan yerlerde olup şu anda kaybolan, sebebi belli değil kaybolmasının ama bu da vardı bir zamanlar dediğimiz şeyler hatırlıyor musunuz, var mı? Öyle bir bilmece sınav sorusu falan değil ha. Yansın ortalık, yansın.

Bazen böyle birbirimizi anlayabiliyoruz. İstemsizce oluyor. Taner Yener. Eyvallah başımın tacısın. Yıldız Tabya Ömer Tekstil. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bir süre buradan cız. Şahsi algılamayın. Kesinlikle şahsi algılamayın. Bir süre buradan cız. Anlaştık mı?

Evet, buyursunlar bakalım. Sizlere de armağan edeyim. Taner Yenel ve Ömer. Şöyle bir bakalım bir kez daha. Sevgili Ömer abi, o da beni dinliyor. Sana da armağan olsun. İsimler çakıştı. Ömer Tekstil, bir de bizim Ömer abi var. Hepsini bir arada çıkartalım dedim öyle ya. Valla. Büyüklere hürmet, edep ve beyaz çekirdek diyor. Evde olunmayan, hani böyle somut eşyadan bahsetmiştim aslına bakarsanız ben. İyi yayınlar, bir tane türkü bizim için çalarsanız sevinirim. Bir tanesi benim gençliğim diyor. Abi hazırız ya böyle vallahi. Böyle tuz elde bekliyoruz sanki. Kurban olayım, çıkın artık o moddan biraz ya. Yani birisi böyle bir acı atsa da ortaya hemen payımı alsam diye bekliyoruz. Acı çekmeyi mi seviyoruz? Izdırap mı istiyoruz? Entrika. Ya. Değil mi? Bazen böyle psikolojiye yerleşebiliyor. Olsun. Çok fazla böyle takılmayın böyle şeylere.

0: aldım çayımı da keyifli keyifli sizlerle beraber hem şarkıları dinliyorum hem de bakıyorum, haberleri takip ediyorum. Bugün maşallahınız var ha. Bugün maşallahınız var. Hadi bakalım. Ya dinleyin bu kardeşinizi. Dinleyin, sizin zararınıza konuşmuyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Dinleyin beni. Bu sese kulak verin. Ben, siz kazanın. Biz Radyo 2000 ailesi olarak siz kazanın diye uğraşıyoruz. Bakın şimdi. Çorlu Ergin'e iğnelerde neredeyse yarım dönüm. Tam 400 metrekare yer. Şimdi alacağınız fiyatla kısa bir zaman sonra size sunulan fiyatın arasında gerçekten uçurum olacak. Kısa zamanda prim yapacak bir yer sahibi olmak istemez misiniz? Şimdi hemen şöyle bir anlatacağım. Öncelikle Radyo 2000 güvencesiyle biz bu işin toptancısıyız. Aracı komisyoncu yok, biz bizeyiz. Alacağınız yerler bizim. Bizim misafirimiz olur musunuz? Pazar günü ücretsiz servisim var. Beni dinlerken hemen servisten yerinizi ayırtın. 0-212-925-12-12. Bunu istiyorum ya. Ben işte eşime danışayım. Komşu joker hakkımı kullanayım. Geçin bunları. Abi kiminle karar vereceksin? Annenle mi, babanla mı, eşinle mi, abinle mi? Beraber gelin. Orada ikiniz de görün, üçünüz de görün, dördünüz de görün. Öyle karar verin. Çünkü fırsat, bak şimdi iyi dinle. Burası Ergene İğneler Mahallesi'nin hemen başı. İstanbul'a yakın, Silivri'nin yanı başı. Tam 400 metrekare, neredeyse yarım dönüm. Asfalt yanı başımız, karşımız sanayi. Komşularınız hazır. Ulaşımda sıkıntı yok. Hızlı tren, bak hızlı tren hem ticari açıdan hem yolcu taşıması açısından batıyı ciddi anlamda kolaylaştıracak. Artık uzak diye bir yer yok. Halkalı'dan biniyorsun, 35 dakikada oradasın. Bugün şöyle söyleyeyim, mesela Kirazlı'dan bin, Yeni Kapı'ya kadar git. Aynı mesafe ya. Aynı mesafe. İstanbul'dan bir ilçeden bir ilçeye gitme kolaylığında. Bu kadar basit olacak. Hafta sonu git, ne zaman istersen git, piknik yap, orada kal, çadırını kur, karar senin. Tam 400 metrekare, 199 bin lira peşinat, tapu senin. Diğer geri kalanını banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok, kimseye minnet etmek yok. Gel kimliğini al gel, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Elden taksitle, senetle 20 bin lira, 20 bin lira elden taksitle ödeyeceksin 20 ay boyunca ve bu hiç zamlanmayacak. Bu hiç zamlanmayacak. Maaşına neredeyse iki kere zam gelecek. O zamlarla bile bunu ödeyebilme imkanın olacak. Bu kadar net konuşuyorum. Burayı kaçırma. Şimdi bakın, hızlı tren projesi geldikten sonra buralar tavan yapacak. İnanılmaz prim yapacak. Dedim, söyledim, söyledim, söyledim ve açıklama geldi. Herhangi planda bir değişiklik olmazsa, bakın iyi dinleyin, bugün ayın kaçı bakın. Bugün ayın kaçı bir bakın. Bir ay sonra, iki ay sonra hızlı tren yolcu almaya başlayacak. Buralar tavan yapacak, inanılmaz prim yapacak dedim ya. Bakın benden erken davrandılar. Test sürüşlerindeydi. 9 Ekim Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hızlı tren artık açılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hızlı tren açıldı. O heyecan bir atlatıldı. Sistem rayına oturdu. Bir iki ay içerisinde sizin aldığınız bu yerler inanılmaz prim yapacak. Ve burada belki de aradığınızda artık yer bulamayacaksınız. Şimdi ya, her şey gözünüzün önünde. Çok susuzsunuz. Takatim kalmadı diyorsunuz. O su az ileride. Biraz gayret et. Pişman olursun. Fırsatı zamanında değerlendir. Pişman olursun. Paranın kıymetini bil. Pişman olursun. Gelecek de bir gün gelecek. Çoluk çocuk kiracı mı olsun, mal mülk sahibi mi olsun. Evet, yine söylüyorum. Cuma günü hızlı tren açılıyor. Gardan yolcular alınmaya başladığı andan itibaren kısa bir zaman sonra ne sen burayı benden bu paraya alabilirsin, ne ben böyle bir proje sunabilirim. Şimdi 0-212-925-12-12, 0-212-925-12-12. Senin de bir yerin, yurdun olsun, bir dikili ağacın olsun. İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. Radyo 2000 güvencesiyle şöyle yapıyoruz. Ben pazar günü ücretsiz servislerimle seni götürüyorum. Yerleri geziyorsun, görüyorsun, kendin karar veriyorsun. Oraya almaya değil, görmeye davet ediyorum. Zaten benim burayı satma gibi bir derdim yok. Siz yetişin, siz kazanın diye uğraşıyorum. Abi kolay yoldan para kazanmak işte böyle. 199 bin lira peşinatımı getiriyorsun. Ben sana 400 metrekare yer veriyorum. Ve yine söylüyorum. Bak cuma günü hızlı tren açılıyor. burayı al, kıymetini bil. Bir ay sonra, iki ay sonra bunları konuşacağız. 0-212-925-1212. Müsait olmayanlar numaralarını bıraksınlar. Pazar günkü servisten yer ayırtın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 0-212-925-1212. 925-1212. Gelip göreceğim deyin. Ertelemeyin, fırsat ertelenmez.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitmen sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
2: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
3: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam. Radyo 2000.
4: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar, sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde, tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları,

Eyvallah, gün geçmiyor bizim enteresanlıklarımıza bir şeyler eklenmiyor. Şimdi emsal bir kararla sonucu da açıklayacağım sizlere. Vallahi böyle şeyler duyduğum zaman hani paylaşsam mı paylaşmasam mı diye tereddütte kaldığım zamanlar oluyor. Şimdi yer önemli değil, kim olduğu önemli değil, biz olayla ilgileniyoruz. Düğün günü, evet, düğün günü nişanlısını arayıp ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım diyen ve düğüne gelmeyen erkekle ilgili davada Yargıtay'dan dikkat çeken bir karar çıktı. Erkeğin bu davranışıyla kadının kişilik haklarını ihlal ettiğinden bahsediyor ve buna hükmetmiş, tazminata hükmetmiş daha doğrusu. Olayın neresine bakacağız bilmiyorum. Aramış, ben korkuyorum demiş, evlilikten yapamayacağım herhalde. Allah Allah. Abi nasıl bir dünyadır, nasıl bir yaşantıyı hayatı yaşıyoruz. Yani konuşacaklarımı bile unutuyorum. Vallahi konuşacaklarımı bile unutuyorum. Nedir, nereye gidiyoruz? Ve artık şaşırmıyoruz ya. Gerçekten şaşırmıyoruz. O kadar enteresan bir döneme denk geldi ki. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Şimdi ben çok uzun yıllar saçlarımı uzattım. Çok uzun yıllar saçlarım uzundu benim. Bayağı yıl, 30 seneden fazla. Benim saçlarımı uzatmaya başladığım zamanlarda çok yadırganıyordum. İnanılmaz yadırganıyordum. Şimdi saçlarım uzun hali bakıyorum. Çok normalmiş gibi davranıyorlar. Çünkü üstüne katarak o kadar enteresan şeyler çıkmaya başladı ki benim saçımın uzunluğu artık gözle görülmeyecek hale geldi. Yani diyorum ya, neler var ya, nelere şahit oluyoruz, neler yaşıyoruz, nelerle karşılaşıyoruz. Abi bir acayip olduk. Bizi aldılar sanki düşüncelerimizde, mantığımızda, hareketlerimizde başka bir dünyaya koydular ve buraya da kendimizi çok çabuk adapte ettik.

biraz ritmi yükselteceğiz. Evet, biraz ritmi yükselteceğiz. 12 çeyrek yaptık saatleri. Son 45 dakikam bu arada. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sevgili Murat, Murat kardeşim beni duyuyorsa ona da armağan edeyim. Murat Çulum, saygılar. Tek Demir Tekstil, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bu arada Yaşam Matbaası, onlar da dinliyorlar. Sevgili Özcan abim, sevgili Kadir ve Serdar'dan, Adaş'tan özellikle Maltepe'ye selam göndereceğiz Adnan abimize. Adnan Kara Kurt armağan olacak. Adnan abiye saygılar, hürmetler, buyur bakalım. Bir babam üstüm gider. Kemal Başkan ve Sinan Reis, sizlere de armağan olsun. Allah sağlık saat versin hepimize. Ne diyorduk biz? İnşallah tez zamanda herkes sevdiğiyle kavuşur.

Abi günaydın, bizim evde radyo var. 1980'den kalma. Çalışmıyor ama o zamanlarda o radyonun etrafına toplanıp vay be dinlerdik değil mi? Ben de bir hatırlıyorum. Arkası yarınlar vardı. 9 küçük zenci diye bir tane hikaye vardı. Bunu hiç unutmuyorum. Sultanbeyli'den hemen bakalım Barış. Tekstil'den Seyhan. Sıradaki şarkı.

bir tane var. Allah Allah dedim, bu ne alaka? Anne dedim, bunun haberin var mı? Ben bıraktım oğlum diyor. Benim annemin evindeki eşyaları bir görün. Yani en kötü ihtimalle 30-40 seneliktir. Bir gün gittim, üzülmüş. Böyle bir efkarlanmış. Bak şimdi, efkarlanmış. Ne oldu dedim anne? Çamaşır makinem bozuldu dedi. Bak şimdi, çamaşır makinem bozuldu dedi annem. Dedim anne olsun. Hani herhalde dedim, yani yeni mi aldılar, ne yaptılar, ne ettiler? Dedim niye üzülüyorsun? Dedi oğlum dedi, 27 senelik makinem dedi ya. 27 senelik tamire bakmaya gelen tamirci bile şaşırmış. 27 sene makina dile gelecek kadın üzülüyor bir de. Bir de üzülüyor ya.

mahallemin has delikanlılarından, semtimizin yiğitlerinden Necati. Buyur bakalım, her telden, her muhabbetten güler yüzün her zaman gülmeye devam etsin canım benim.

0: Radyo 2000.
1: Evet, yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Bu arada meçhul serseri kardeşim benim, öpüyorum yanaklarından. Nerede? BRB tekstil. Beraber'in kısaltılmışı mı bu? BRB. Beraber canım be. Rıza Bey, oğlu Nurullah Bey ve bütün çalışanlara armağan edelim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Beraber kardeş, beraber. Evet, şimdi birkaç dakika bana ayırın. Sonra artık ben de pılımı pırtımı toplayıp buralardan gideceğim. Şimdi biraz yoğunluğum var benim bugünlerde. 18 Ekim'e kadar sizlere süper bir proje sunduk. Ve bu projede etap satışlarımız bitti. Biz erken olacağını tahmin ediyorduk. Hatta bu kadar erken olacağını bile, biteceğini bile tahmin ediyordum. Kendi adıma konuşayım. Biz bir söz verdik. 18 Ekim'e kadar proje devam edecek diye. O yüzden kaçırmayın. Çok teşekkür ederim herkese. Herkese çok teşekkür ederim.
2: Tanıtıcı reklam.
1: 18 Ekim'e kadar proje geçerli dedik. Birinci etabı bitirdik. İkinci etap şu anda sahiplerini bekliyor. Siz de yerinizi alın. Bakın, çünkü beni çok iyi dinledikten sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Önce bir kararlı olun. Bir yerden başlayın. Biz Radyo 2000 ailesi olarak aracı komisyoncu değil, toptancısıyız bu işin. Biz mutlaka ki size göre bir yer var diyoruz. Emeklisi, memuru, işçisi, fabrikatörü, tarla işiyle uğraşanı, mandıracılıkla uğraşanlar, herkese göre bir yer var. Şimdi gövde gösterisi yapacağız. Tam 400 metrekare, neredeyse yarım dönüm yer sahibi yapacağım sizleri. İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. Nerede? Çorlu, Ergene, İğneler'de. 100, 200, 300 bırakın bunları abi, tam 400 metrekare, hayırlı uğurlu olsun. Asfalt yanı başımız. Köyün başındayız. Komşularınız hazır. Yürüme mesafesi, gidip tanışabilirsiniz. Karşımız sanayi, ileride kazanç kapısı. Ve burayı, sizin paranızı misli misli katlayacak en özel habere geliyorum. Şimdi bir hızlı tren projesi dilimizdeydi. Hızlı tren projesi Batı'yı ciddi anlamda etkileyecek, olumlu etkileyecek. Ve yolcu alımına başladığı andan itibaren gerek ticari olarak gerekse de yolcu taşımacılığında çok büyük kolaylık sağlayacak ve bu bölgelere prim kazandıracak. Şimdi bir ay sonra, iki ay sonra biz hızlı tren projesi hizmete girecek dedik, açılış yapılacak dedik. Ben yanıldım. Çünkü 9 Ekim, evet 9 Ekim Cuma günü hızlı tren projesi faaliyete geçiyor. Yolcu alımına başlıyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Şu anda bu fırsatı değerlendirenler çok kısa bir zaman içerisinde müthiş prim yapacak yerleri, paralarına değer katacaklar. Demedi demeyin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Radyo 2000 güvencesiyle servislerimizde gelin, görün, toprağa ayağınız bir bassın, ondan sonra karar verin diyoruz. 199 bin lira peşinata veriyorum burayı. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? İspatla, delille konuşuyorum. Şu anda ben bu anonsu yapıyorum. Emlakçılar, gayrimenkulcüler, bu arsa işleri falan yapanlar var ya, bunlar arıyor. Bunlar bile arıyorlar. Böyle bir yere bu fiyata nasıl verirsiniz? Kardeşim burası değerlenecek, niye satıyorsunuz? Size ne abi? Size ne? Biz bu işin toptancısıyız. Biz fırsatçı değiliz. Yani elimizde bir yer var. Biz buna bir fiyat belirledik. Yani bir ay sonra, iki ay sonra buralar tavan yapacak, vay efendim biz burayı saklayalım, daha çok para kazanalım. Hayır. Radyo 2000 ailesiyiz diyoruz. Biz bir aileyiz diyoruz. Biz fırsatçı, stokçu değiliz. Kazanacak. Burayı al, hızlı tren projesi faaliyete geçsin. Bir iki ay sonra zaten ne demek istediğimi anlayacaksın. Buralar inanılmaz prim yapacak. Paran değerlendiğinde bana da bir dua edersin. Şimdi 199 bin lira peşin. Diğer geri kalanını da 20 ay boyunca 20 bin lira 20 bin lira elden taksitle ödüyorsun. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok, kimseye minnet etmek yok. Yani paran artmayacak. Birinci taksidin, 20. taksidin aynı olacak. Maaşın belki iki kere zamlanacak neredeyse. Bana ödediğin para aynı olacak. Neredeyse iki sene sonra para aynı olacak. Ama sen kazanmaya devam edeceksin. Şimdi fırsat senin. Değerlendirirsen kazanırsın. Kaçırırsan keşke der, pişmanlık yaşarsın. Çoluk çocuk büyüyecek, ev bark sahibi olsunlar, bir yerleri yurtları olsun. Şimdi 0-212-925-12-12 telefon numaramız. 0-212-925-12-12. Ulaşın, müsait değilseniz de numaranızı bırakın, ne zaman müsaitseniz arasınlar. Birinci etabı bitirdik. Bir haftada bitti ya. İkinci etap 18 Ekim diyoruz ama bu pazar günü burası kalmaz. Bakın yine söylüyorum. 9 Ekim Cuma günü hızlı tren projesi hayata geçiyor. Yolcu alımına, gardan çıkışa başlıyor. Yani buradan bindiğinizde Halkalı'dan 35 dakikada arazinizin başındasınız. 35 dakikada arazinizin başındasınız. Ben 400 metrekare yarım dönüm neredeyse, sadece 199 peşin, geri kalanı elden taksitle diyorum. Tek başına olmasa da iki kişi ortaklaşa al. Gel annenle, babanla, eşinle, kiminle karar vereceksen bir göreyim, onları anlatayım, istişare edeyim deme. 0-212-925-12-12. Evet, şu anda ulaş arkadaşlara, servisten yerini ayırt, ondan sonra kazan bana bak. 925-12-12.

Çok hızlı mı oldu numarayı, hızlı mı verdim? 0-212-925-12-12. Geleceğim, göreceğim de.

veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur?

0: Tanıtıcı reklam.
1: Birçok Radyo 2000 dinleyenlerinin, özellikle Trakya'ya yatırım yapanların duymak istediği, beklediği haber. Çerkezköy Kapıkule kesimi hızlı trenin 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim Cuma günü açılışı yapılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Evet, Baba Eski'de Çerkezköy Kapıkule kesimi 153 kilometrelik hızlı trenin açılışı 9 Ekim Cuma günü yapılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Yine fırsatları devam ettiriyoruz. Bakın, Silivri'nin yanı başında Çorlu Ergene'de, yani Silivri sınırı bitiyor, Çorlu başlıyor. İstanbul'un bitişi Çorlu Ergene'de 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle, ayda 20 bin lira taksit ödüyorsunuz, bir kuruş faiz ödemiyorsunuz. Evet, tamamı 599 bin liraya size yarım dönüme yakın bir arazi veriyoruz. Hafta sonları çoluğu çocuğu toplayıp gidip piknik yapabileceğiniz, bağ bahçe yapabileceğiniz, hızlı trenin tamamı açıldığı anda çok ama çok kazanabileceğiniz bir fırsat. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilirsiniz. Hafta içi, hafta sonu servislerimiz vardır. Yerlerimizi görmek, siz de kazanmak istiyorsanız 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle 20 ay vade yapıyoruz, bir kuruş faiz almıyoruz. Üstelik Radyo 2000'in 33 yıllık güvencesiyle, siz de yerinizi görmek, gezmek isterseniz hemen şimdi arayın. Almak zorunda değilsiniz. 0212 925 1212, 925 1212. Evet, hızlı tren seferleri başlamak üzere. Ne dedik? Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim Cuma günü açılıyor. Açılışı Cumhurbaşkanımız yapıyor. Bu ne demek oluyor? Hızlı tren açılışı çok yaklaştı. Yarınlarınıza, çoluğunuza, çocuğunuza yatırım yapmak için hayatta hiçbir güvenceniz yoksa, köşede bir güvenceniz olması için, kazanmak için bugün ilk adımı atın. Bakın, 3 yıl öncesi, 5 yıl öncesi Silivri dedik. Silivri'de 30 bin liraya, 50 bin liraya yer aldılar. Bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Arnavutköy değer kazanacak. Kuzey Marmara otoyoluyla Arnavutköy'de fiyatlar el yakacak dedik. Şimdi Arnavutköy aldı başını gitti. Burası için söylüyoruz. Evet, Çorlu. İkinci İstanbul. İstanbul'un küçük versiyonu. Çorlu Ergene'de tam 400 metrekare araziler. Öyle dağın başında değil, mahalleye yürüme mesafesinde, özellikle sanayi bölgelerinin ortasında muhteşem bir fırsat. Tam 400 metrekare. 199 bin peşinatla ne alabilirsiniz? Biz size 400 metrekare arazi veriyoruz. Gelin, ücretsiz servislerle yerlerimizi gezin. 0212 925 1212 925 1212.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.
2: Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95.
0: Reklam.
3: Radyo 2000.
4: Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç.
3: 90.6 Radyo 2000.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık ben yokum.

0: elinde birikimi olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.
2: Sana isyanım, güzel günleri anar ağlarım.

Diyarbakır Ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895. Reklam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatihi. Efendim 90.6 Radyo 2000'de bizleri dinlemekte olan tüm güzel insanlara Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir gündeyiz. Saatlerimiz 15.13 06.10 2026 Salı günündeyiz ve Selda ile Sevgi'ye yolculukta İstek saatindeyiz. İstek ve mesajlarınızı alıyoruz. Hayatın bizi yorucu koşturmasında bıktırdığı şu dakikalarda, günün belki de en çok üzerimize bindiği şu saatlerde, Selda ile Sevgi'ye yolculukta dinlenmeye, şarkılarla duygularınızı haykırmaya, yüreğinizin köşesinde sizi boğan duyguları şarkılarla anlatmaya hazır mısınız? O zaman istek saati başlasın. İstek ve mesajlarınız için Instagram sayfalarımızdan yazabilirsiniz. Resmi Instagram sayfamız radyo2000.com.tr. Evet, Instagram'a girin, radyo2000.com.tr yazın ve bizi bulun. Ayrıca ben Selda Çalcı, Instagram sayfam da Selda Çalcı. Önce takip ediyoruz, sonra son paylaşımın yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Ayrıca WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz. Neydi WhatsApp hattımız? 0540-606-2000. 0540-606-2000. WhatsApp hattımızdan da bize isteklerinizi gönderebilirsiniz. Şimdi hayata karşı yorgun olanlar, kalbi birilerine kırgın olanlar, hayatın yorucu koşuşturmasında artık dayanamıyorum yeter diyenler, silkelenin, hepsi geçecek. Hayat zaman zaman bize sınav yapar ama her sınavın ardında bir güzellik sunar. Hazır olun, güzellikler gelecek. İyi ki oradasınız, iyi ki varsınız, yalnız değilsiniz ve varlığınızla ben çok mutluyum. İyi ki geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Allah iyilikler, güzellikler versin. Ben sizinle olmaktan çok mutluyum. Siz de öyleyseniz lütfen bize mesajlarınızla burada izleyin. Onur'a selamlar yolluyoruz. Bu arada Müslüm Gürses unutamazsın diyor istek üzerine. Yıllar sonra bir gün beni anarsan kulakların değil kalbin çınlasın.

0: Günün belki de en önemli dakikalarındayız. Bakın bu fırsat kaçmaz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Baba Eski'de Çerkezköy Kapı Kule kesimi 9 Ekim Cuma günü hızlı tren açılışı var. Tekrar ediyorum. 153 kilometrelik Çerkezköy Kapı Kule kesimi hızlı tren açılışı Cuma günü yapılıyor. 9 Ekim Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla. Bu ne demek oluyor? Hızlı tren hatları birer birer açılıyor ve tamamı bittiği anda ne olacak? Trakya'da toprak fiyatları alıp başını gidecek. Tıpkı geçmişte Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak, Arnavutköy'de fiyatları alıp başını gidecek demiştik. Ve bugün Arnavutköy'den yer alsanıza mümkün mü? Maalesef. Şimdi biz diyoruz ki gelin sizi Ergene'de, Çorlu Ergene'de 250 metrekare değil, 300 değil, 350 değil, tam 400 metrekare arazi sahibi yapalım. Hem de 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Şaka yapmıyoruz. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi gezebilir, bir çayımızı, bir kahvemizi içebilir. Beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Sizi kapınızdan alıyor, kapınıza kadar bırakıyoruz. 0212 925 1212, 925 1212. Biliyorum yüzlerce kişi aslında bu kampanyadan faydalanmak istiyor. Korkuları var, endişeleri var. Artık hiçbir şeye güvenemez olduk. Bir sürü sıkıntılar yaşandı. Ben size şunu söylemek istiyorum. Bakın, 33 yıldır sizlere hizmet veren bir kuruluştan bahsediyoruz. Radyo 2000 adıyla, Radyo 2000 güvencesiyle ücretsiz servisle gelip yerlerimizi gezeceksiniz. Siz bir kişi, iki kişi değilsiniz. Onlarca kişi oluyor. Bir otobüs kişi oluyor. Geliyorsunuz, yerlerimizi geziyorsunuz. Beğenirseniz alıyorsunuz, beğenmezseniz bir çay, bir kahve içmiş oluyoruz. Geleceğinize yatırım yapmak için elinizde altın, döviz ne varsa bunu çok çok katı üstüne çıkarmak için bir adım atmanız gerekiyor. İşte bunun için de hemen şimdi arayın. Geçmişte Arnavutköy'e yatırım yapanlar bugün zengin oldular. Abartmıyorum, bugün zengin oldular. Yarın aynı duyguyu siz de yaşamak istiyorsanız, çocuklarınızı hayata karşı 1-0 önde güçlü yetiştirmek istiyorsanız, evet, 199 bin peşinatla, ayda 20 bin lira sabit taksitle, tamamı 599 bin liraya 400 metrekare arazi veriyoruz. 0-212-925-0403, 925-0403. Bakın, yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Kaybedecek neyiniz var? Siz 199 bin lira vereceksiniz. Ayda 20 bin taksitlerini öderken 20 ay vadede bir kuruş faiz ödemeyeceksiniz. Üstelik siz taksitlerinizi bitirene kadar bugün 599 bin lira, 20 ay sonra en az 700-800 bin lira. Bir yatırım yapmak için ilk adımı atın. 0212-925-1212. Mahallenin hemen yanında tam 400 metrekare arazi. 925-1212.
1: Tanıtıcı reklam.

Özlem Hanım, overlock'ta biraz zorlanıyormuşsunuz. Bayramtepe Taştan Tekstil, kolay gelsin Özlem. Ayrıca patron Cesim Bey'e de selamlar yolluyoruz. Bu arada Metin Bey, radyoyla oynamayın. Kübra Tekstil, Metin Bey, selamlar, sevgiler.

ne güzel bir şarkı değil mi? Burdur'dan jandarma personeli İbrahim, Yurtseven Kardeşler'den İnsafsız şarkısını istiyorum. Allah'a emanet olun demiş. Evet, şarkısını dinleteceğim. Radyo

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız.

bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurabilirsiniz.

0: 0541-1774 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam
3: Radyo 2000
4: 90.6 Radyo 2000

Yıllar, yılların eskitemediği şarkılar. Radyo 2000'de hareket zamanı biraz daha tempo yükseliyor. Sonra hızlandırıyoruz tabii ki tempoyu. Saatler 16.21. Burası 90.6 Radyo 2000. Ayşe, nasılsın? Ben Selda Çalcı. Ya siz kimsiniz? Hey, kim var orada?

Caner İTÜ Paket'ten yazıyorum. Güllü'den Gülüm Ya şarkısını istiyorum. Ustabaşımız Ayşegül'e, bir de mesai arkadaşlarımıza Seher Gül Yeri göndermiş. Nursen Çelik, Berfin Tekstil sizi dinliyor her zamanki gibi. Kayahan'dan Elmanın Yarısı çalar mısınız? Papatya diyor ki, aşkım, ablam, canım hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı. Şahinler İTÜ Paket'teki Tuğba ve Leman. Kanıtıyor, yaratıyor hep. Kendinize gelin.

Ekrem Yufka imalatta. Yufka açarken sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı bize gelsin. 2000. Ekrem'e armağan ediyoruz. Berber Mustafa Selda'ya selam. Damara devam demiş. Hala 20'sinde, hala güzelsin. Bu cümleyi hak edenlere gönderin. Şarkı sonunda okuyalım. Hızlıca yazın. Instagram sayfamız Selda Çalcı. Ya da radyo2000.com.tr son paylaşımın yorum kısmına. Hala 20'sinde, hala

Ben Hava Altun'a yolluyorum bu şarkıyı. Manavgat Koçak Tekstil'e selamlar yolluyoruz Kübra'ya ve tüm çalışanlara. İrem Kaya, hala 20'sinde hala güzelsin. Çağla Triko, Selvi ve ekibi, hala 20'sinde hala çok güzel. Can Gülcan, sen hep 20'sin.

0: Yani bunu abartı olarak söylemiyorum. Benim dinleyicilerimin hepsi hala 20'sinde, hala çok güzel. Hatice Onur Tekstil'den hala 20'sinde, hala çok güzel. Necla tatlım ben de sana diyorum demiş. Necla'cığım sen de öylesin. Hala 20'sinde, hala güzelsin. 17'sinde olan var tabii ya, Yeşim. Boksörüm Yeşim'im. Çılgınım Malatyalım. Özdemir Tekstil'den Bilal Muhammed abi selam olsun sizlere. Akşama mesai var, notu var.
1: Sevgiye yolculuk.

0: Salyoncu. Güllü'den bir şarkı işime çocuklarıma istiyorum. Dönerci Hüseyin'e armağan olsun.
1: Çelal çat olsun.
2: 90.6 Radyo 2000.
0: Saygım odadan Resul, arkadaşımız hızlı çalışmaya davet ediyorum onu. Çalış Resul çalış demiş. Yozgat Merkez İbrahim Tatlıses istiyoruz. Yufkacı Osman abiye. İkinci bir yufkacı katıldı aramıza. Yasin abiye, Mustafa Arif abiye armağan olsun demiş Samet. Ak Tekstil'den Erkan, çok sevdiğim eşime, Nesrin'e sıradaki şarkı armağan olsun demiş. Sevinç hala 20'sindeyim demiş.

sana sevgiler, selamlar yolluyorum. Ferhat, Muhammed, Fatma, Gülistan, Semra, Abdo, Yağmur, Fatma. Herkese selam olsun notu var. Eşim iş yerinde sürekli sizi dinliyor. Dün benim için şarkı istemiş. Dönerci.

0: sadece para kazanmak ya da parayı biriktirmek yetiyor mu? Yetmiyor. Zengin olmak hayaliniz varsa.
1: Tanıtıcı.
0: Ya da artık şu dönemde zengin olmayı geçtik. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek. Bugün çalışıyoruz ama yarın emekli olduğumuzda hangi şartlarda yaşayacağız biliyor muyuz? Emekli maaşıyla geçinebilen var mı? Hele bir de kirada oturuyorsanız vay halinize. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarınlarımız için bugünden yatırım yapacağız. Biriktirdiklerimizi ne kadar çabuk yatırıma çevirirsek, altınımız, dövizimiz, neyimiz varsa onu yatırıma çevirirsek kazanırız. İşte bu noktada bütün kardeşlerim, gerçekten benim için çok değerlisiniz. Radyo 2000'in güzel dinleyenleri. İşçisi, memuru, emeklisi, tekstilcisi, özellikle sizlere sesleniyorum. Bakın, tarih bu kampanyayı yazacak. 400 metrekare bir arazi. Silivri'nin yanı. Silivri bitiyor, Çorlu Ergene başlıyor. Çorlu Ergene'de 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit, kapıda ödeme seçeneği. Üstelik 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Kaderinizi değiştirmeye, kazanmaya ne dersiniz? Bakın, almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. 0-212-925-1212 925-1212. Yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bu tarihte hep tekerrür etmiştir. Zaman zaman araba fiyatları alıp başını gitmiştir. Zaman zaman daire fiyatları, ama çoğu zaman arazi fiyatları, toprak fiyatları. Şimdi yükselme zamanı arazilerde. Bakın, hızlı tren açıldığı anda İstanbul Çorlu arası 25-30 dakika olacak. Bu şu demek oluyor: İstanbul içi kadar yakın olacak. Hızlı tren açıldığında burada fiyatlar alıp başını gidecek. Bir an önce siz de yerinizi almak, geleceğe umutla bakmak ister misiniz? Gelin, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezin. 0-212-925-1212. Anneler, babalar, haydi cesaretinizi toplayın. Bugüne kadar defalarca aramak istediniz ama çekindiniz. 33 yıllık tecrübe diyoruz. Radyo 2000 güvencesi diyoruz. Dağ gibi Radyo 2000 ile bugüne kadar arazi aldılar, çok kazandılar. 50 bin liraya, 60 bin liraya arazi aldılar, bugün milyonluk arazi sahibi oldular. 35 bin liraya arazi aldılar, bugün 3 milyonluk, 5 milyonluk arazi sahibi oldular. Sıra sizde. Almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. Ücretsiz servislerimizde yerinizi hemen şimdi ayırtın. 0212-925-1212 925-1212.
1: Tanıtıcı reklam.

0: Reklam.
1: Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95.
0: Reklam.
2: Radyo 2000. 90.6 Radyo 2000.

kara üzümüm. Olur mu öyle şey ya? Bak sıradaki türkü senin olsun. Bu arada iş yerimizde sizi büyük bir zevkle dinliyoruz. İmven Suzan demiş. Şarkı ismi mi yoksa kişinin ismi mi çözemedim. Adımı okuma Erzurum Ovaları istiyorum. Alişan'dan Ahle Yar türküsünü istiyorum. Ablam İbrahim Tatlıses Tosun'a çalar mısın? Çırak Ömer'e armağan olsun demiş. Selda Hanım, ben Ayşelerin Ayşe'si. Hafta sonu sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Sıradaki şarkı size ve hafta sonu sizinle tanıdığım Özlem'le arkadaşına. Evet, Özlem'le arkadaşına.

Aydan bir şarkı istiyorum. Sinan Tekstil'de çalışan Serdar Kalyoncu ve Enes Yoldaş'a. Birlik Tekstil'de çalışan Ali Bingöl'e. Hasan'dan armağan. Sertaç Dildağ'dan Kal Bu Gece istiyorum demiş Ayşegül.

bazen böyle hiç olmadık anda arkadaşlarınızdan bazı mesajlar gelir, böyle kahkahalar atarsınız. Aslında hiç alakasız bir cümle okursunuz, size hiç alakasız bir kelime yazar. Ama sizin aranızda onunla ilgili o kadar komik anılar vardır ki kahkaha atarsınız. Adını vermeyeceğim. Arkadaşım biri çok iyi bir iş yapmış bu hafta sonu ve iyi bir para kazanmış. Ondan sonra diğer gelecek işler için önümüzdeki haftalarda ne yapacaksın diye sorduk. Diyor ki mal yatar sahibi kalkar. Çengelde kokmuş etim mi var? Komşunun tavuğu benim bahçeye yumurtladı. Şaşırırsam doğruyu söylüyorum. Bütün hastalıkları geçmiş, kendini çok iyi hissediyormuş. Hey gözünü sevdiğimin parası, İnşallah hiç eksilmez. Allah daha çok verir herkese, ama önce en çok ihtiyacı olana versin. Bu arada sevgili Murat Gel diyor ki, sıradaki türküyü tüm türkü sevenlere armağan ediyoruz. Murat Gel değerli esnaflarımıza, tüm tekstil camiasına armağan ediyor. Peki Murat Gel kim? Murat Gel reklam üretim uzmanımız. Eğer Murat Gel'e reklam vermeyi düşünüyorsanız, size bir telefon kadar yakın. Murat Gel'in telefon numarası 0543 316 93 28. Radyo 2000'e reklam vermek isteyenler 0543 316 93 28.

Seyhan Barış Aslan Tekstil'den Ferdi Tayfur şarkısı istiyorum. Aslan Tekstil'de çalışan özellikle ütü paketteki Zübeyde, Mehtap ve Zeynep'e armağan ediyorum. Hatice Ben Yoruldum Hayat şarkısını istiyorum. Sanatçının adını unuttum, Kars'tan selamlar. Esma Büklüm Büklüm şarkısını istiyorum demiş. Rose Derm Tekstil'den Deniz, Ayşe, Sevda, Cemile için sıradaki şarkımızı armağan ediyoruz. Yaman Kumaş Tekstil'deki kardeşim Şahin Kendirci için istiyorum demiş Cemal. Hamza Koca Yiğit Munzur Yağan türküsünü istiyorum, çalarsanız sevinirim. Sultan Gazi'den yazıyorum Uygar Doğanay'dan bir şarkı.

Ataşehir'den Ömer Şiranlı'ya eşi Gülbahar Şiranlı'dan armağanmış sıradaki şarkımız. Abla 6 gündür Çingene şarkısı istiyorum, açmıyorsun demiş. Açtım aslında. Çiçek mi açtık, şarkı açtık.

0: benim canım Ahmet Kaya yorumu dinledik. 17.41 saatler, daha paydosa var, acele etmeyin. 10. ayın 6'sındayız, yani Ekim 6'dayız. Havalar inanılmaz soğuk ama ısınacağına dair bilgiler veriliyor. Pastırma sıcakları geleceğine dair. Bunu da paylaşmış olalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi elinde 3-5 birikimi olup da hiçbir yere güvenemeyen ama artık yatırım yapıp bir şekilde kazanmak isteyen bütün kardeşlerime sesleniyorum. Özellikle tekstilci camiasına, işçi kardeşlerime. Neden? Bugünlere onların sayesinde geldik. Onlar bizi dinlediler. Biz de onların sayesinde bugünlere gelebildik. O yüzden bizi dinlemeye devam edin. Gelin sizi arazi sahibi yapalım. 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle. Şimdi birçok insan aslında arazi almak istiyor ama çok korkuyor. Bence haklısınız, çok haklısınız. Ben de olsam ben de korkardım. Ama bu korkuyu yenebilmenin tek yolu gelip yerleri gezmek, bizi tanımak. Bakın, ücretsiz servisle sizi kapınızdan alıyoruz, yerlerimizi gezdiriyoruz, çay, kahve, yemek ısmarlıyoruz, yine sizi kapınıza kadar bırakıyoruz. Sizi gezdirdik ya, arazi almak zorunda değilsiniz. Beğenmediniz almayın, inanmadınız, güvenmediniz almayın. Beğendiniz, tanıdınız, inandınız, güvendiniz, o zaman alırsınız. Yaklaşık 10-12 yıldır yüzlerce kişi bizden arazi sahibi oldu. İnşallah sıra sizde. Çorlu Ergene'de, evet, Silivri'nin yanı başında, 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler. Şimdi sıkı durun. 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle, 20 ay vade yapıyoruz. Bir kuruş faiz almıyoruz. Her ay, ayda 20 bin lira sabit taksit ediyorsunuz. Üstelik tapunuzu hemen teslim ediyoruz. Daha geniş bilgi için 0212 925 12 12, 925 12 12. Öyle dağın başında değil, mahallenin başucunda, otobana yakın mesafede, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın yakınında, İğneler mahallesinin hemen başında. Ve hızlı tren açılmak üzere, hızlı trenin %80-%85 çalışmaları tamamlandı. Hatta Baba Eski bölümünün Çerkezköy Kapıkule istikametinde 153 kilometrelik alanı, evet, tamamen bitti. Bu hafta Cuma günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hızlı trenin Çerkezköy Kapıkule kesiminin açılışı yapılıyor. Açılıştan sonra fiyatlar alıp başını gidecek. Tıpkı geçmişte Silivri için söylediğimiz gibi, Esenyurt için, Beylikdüzü için söylediğimiz gibi, bugünün arazisi 5 yıl sonranın, 10 yıl sonranın arsası. Ev almak istiyorum ama benim için imkansız diyenler, bugün arazinizi alın, yarın arsaya dönüştüğünde evinizi yapın. Evet, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle ne alabilirsiniz? Biz size 400 metrekare arazi veriyoruz. İşte telefonumuz. 0212 925 12 12. Kaderinizi değiştirmeye, kazanmaya var mısınız? Ben çektim, çocuğum çekmesin diyenler. 0212 925 12 12 925 12 12.
1: Tanıtıcı reklam.

ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Benden sonra Radyasyon Kerem'le Eğlenceli Saatler. Muhteşem bir program geliyor. Sakın bir yere ayrılmayın. Biraz gülümseyin, buna hak ediyorsunuz.

0: birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitmenlerimizle sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun. Müjde! Diyarbakır Ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 04 04 925 04 04
2: Reklam.

0: Son Show.
1: Herkese merhabalar efendim. 6 Ekim 2026 günlerden salı ve saatler 20'ye kadar buradayız. Ablaya sevgiler, saygılar, selamlar efendim. Tüm radyo ekibin dinleyenlerine selamlar, sevgiler, saygılar. Taner abi demiş ki hoş geldin, iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Taner abiye buradan selamlar. BRB Tekstil, dün mesajınızı gördüm ama vallahi billahi böyle kafa bir dağıldı bir gitti. Hakkınızı helal edin, BRB Tekstil'e selamlar. Yarın benim kardeşim Ammar Kaya sünnet olacak demiş. Gelen var mı gelsin. Gelelim efendim, ne yapacağız? Güzel. Sünnet olacak, herkes gelsin. Abla numaram bu yazmış. Ablaya göndermiş mesajı. O zaman ne diyoruz? Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağlıkla büyüsün kerata. Erkek oluyor he? Öyle derler ya. Ya bir anda o an geldi aklıma ya. Vallahi bir anda o an geldi yani. Ağaca falan çıkmıştım. Babam aşağıdan taş atıyor. İn lan aşağı falan. Acımaz dediniz, daha iğne de acıdı. Hayattayım ben. Zor bela bak, yemin ediyorum size, taş ata ata sopalarla dürte dürte ağaçtan indirmişlerdi beni. Neler yaşadık neler. Şimdi tabii teknoloji daha farklı bir hale geldi değil mi? Daha böyle tıp falan gelişti. Eyvallah. Ya biz mağarada olmuştuk o. O çok eski dönemlerde. Neyse efendim, herkes bir kez daha hoş geldi. 546-106-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Vallahi çok enteresan haberler var. Yani bir tane dinleyenimiz de göndermiş. Başakşehir'deki okul saldırısında kahreden haber geldi. Yaralanan 8 ortaokul öğrencisinden biri yaşamını yitirdi. Allah rahmet eylesin. Hayatını kaybeden öğrencinin 10 yaşındaki Eslem Saret olduğu öğrenildi demişler. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, vallahi yemin ediyorum kanım dondu okurken. Bak yemin ediyorum size. Ya 2-3 gündür Müge Anlı'nın o Palo ailesini izliyorum. Yani böyle izleme sebeplerinden bir tanesi, YouTube'da bir kanal düşünüyorum. Bir şey yapacağım YouTube'da bununla alakalı. Böyle mistik olaylar, paranormal olaylar, böyle ilginç şeylerle alakalı bir kanal açacağım. Ona esinlerden malzeme topluyorum abi. Abi malzeme toplamaya gerek yok ki, memlekette zaten her gün enteresan şeyler oluyor. 15 yaşındaki bir kız öğrenci bunu yapıyor bir de. Yani inanılmaz. Ya şunu soralım mı bugün size? Abi biz niye böyle olduk? Yani düşünceleriniz neler, bunu yazın. Biz niye böyle olduk ya? Niye böyle enteresan bir hale geldik? Niye sokaklarımız böyle garip bir hale geldi? Yani bu konuyla alakalı mesajlarınızı bekliyorum. Katılmak isteyenler buyursunlar. Biz niye böyle olduk? Günün konusudur. 540-606-2000 WhatsApp hattından mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz. Birazdan Instagram'da da paylaşımı yapacağım. Oraya da mesaj atın. Oradakilere de bakmıyordum ama bakacağım, okuyacağım. Tamam mı? Hadi bakalım. Başladık.

0: Mesut Süre ile Rabarba.
1: Devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. 546-106-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajınızı bana ulaştırabilirsiniz. Şimdi eskilerden başladık. Güzel de oldu be. Valla bu aşkından ölebilirim Nükhet Duru. Çok uzun zamandır dinlememiştim. Karşıma çık derim ki bugün bunu mutlaka çalmam lazım. Şimdi Instagram'da da paylaşımı yaptık. Mesajlarınızı bana ulaştırabilirsiniz değerli dostlar. Evet, ablamız çok güzel özetlemiştir. Yıllar önce demişler bu ablanın videosunu bir kardeş göndermiş. Bu ablanın videosunu yayınlayamam. Ben keşke yayınlayabilecek. Bu abla doktordu değil mi? Eyvallah, profesördü bu kadın. Çok iyi biliyorum. Ama yayınlayamıyorum yani. Siz kendi cümlelerinizle aslında... Biz niye böyle olduk? Ne oldu bize? Bizlere ne oldu? Günün konusudur. Modernleşme çabası demişler. Eyvallah. Kendi fikrim tabii ki. Bu modern olma uğruna değerlerimizi yitirdik. Sosyal medyada çocuklarımızı kemiriyor ne yazık ki demişler. Ya beni sakın yanlış anlamayın sizin kendi düşünceniz ama yani biz modern bir toplum değil miydik ya? Ya biz zaten modern bir toplumduk. Yani çağa ayak uyduran değil mi? Yani dünyaca ünlü profesörlerimiz var. Yani şunu biliyor musunuz bilmiyorum ama dünyanın en iyi beyin cerrahı bizdeydi. Yaşıyor mu bilmiyorum. 90 küsur yaşındaydı en son bildiğim kadarıyla. Ya biz zaten modern bir toplumuz. Yani o yüzden yani başka bir şeyler de olabilir diye düşünüyorum. Aslında modernleşmek bu kaotik duruma insanları sürüklemiyor. Mesela şu anda senin çocuğun dışarıda top oynayamıyor. Doğru mu? Sokakta top oynayamıyor senin çocuğun. İşte hep bundan örnek veriyorum ya. Acaba neden? Yani bu modernleşmek mi? Yoksa modernleşememek mi? Yani elimize cep telefonunu aldığımız zaman bu modernleşiyoruz biz. Çok modernim ben. Niye telefonla işlerimi hallediyorum falan. Böyle bir şey yok yani. O yüzden bu modernleşmekten ziyade başka bir şey. Yani tam anlamıyla modernleşmek diyemeyiz ama tabii ki bu sizin kendi fikriniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yani hiç işimiz yok. Kıyasettin isimli bir arkadaş işleri bozuyormuş. Buraya bana şikayet ediyor. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Vallahi Müge Anlı'ya gidin. Bak Kur'an çarpsın. Yemin ediyorum Kıyasettin'i Müge Anlı'da efendim söyleyeyim işleyin ya. Müge ablam kızsın Kıyasettin'e. Kıyasettin hayırdır falan. İşin içinden cinayet falan çıkıyormuş. Sonra muhtar devreye giriyormuş. Müge Anlı'da var ya öyle bir şey.
2: Sen muhtarın oğluyla.
1: Abi bak yemin ediyorum illa bir muhtar muhabbeti oluyor ya. Ya muhtarlar alınganlık daralganlık göstermiyor. Ama gelenlerin çoğunda var bu. Allah Allah.
2: Muhtarın oğluyla kaçtığın zaman sonrasında muhtarın oğlu seni terk ettikten sonra diğer mahallenin muhtarının çocuğuna.
1: Çok enteresan ya, inanılmaz bir şey. Eyvallah, fırça atayım kendisine. Ya ben buradan Kıyasettin'e fırça atsam, Kıyasettin bana oradan sövse, yani ben duyamadıktan sonra. Ya Onurcuğum, Baran Tekstil'de çalışan Onur'um, bana bunun için maaş mı veriyorsunuz? Yani mesela bu elemanları dize getir. Veyahut da işte Kıyasettin çok işlerle alakalı iş güzel, bununla alakalı bir eğitim süreci ver falan filan diye. Beni niye karıştırıyorsun? Ben Baran Tekstil'i hiç bilmem. Tamam, ismi mesaj atıyorsunuz eyvallah. Hiç gelmemişim. Yani o yüzden beni kendi şeyinize karıştırmayın. Kendi aranızda halledin. Bekliyorum efendim mesajları. Biz niye böyle olduk? Hepinizin bir fikri vardır. Bak abimiz ne kadar güzel mesaj atmış. Demiş ki bence modernleşme çabamız demiş. Tabii yani o onun kendi görüşü eyvallah da. Nedir aga bu? Ne oldu bize ya? Ya 15 yaşında kız çocuğu neler yapmış? Ya bugün neler oluyor memlekette görüyoruz. Bu niye ne oldu yani? Bu mesele bu. Bu dediğiniz meseleyi istiyorum zaten. 540 606 2000 WhatsApp'tan yazın okuyalım. Birazdan buradayız.

0: Devam edeceğiz birazdan. Şarkılara devam edeceğiz. Güzel mesajlar var, okuyacağım. Instagram radyo2000.com.tr TR veyahut da veya WhatsApp hattımız 546-206-2000. Buralardan bana ulaşabiliyorsunuz değerli dostlar, abiler ablalar. Ve isminizi okuyacağım, kusura bakmayın. Hayır, bunu okumam lazım. Şaka tamam. Eyvallah. Cehalet demiş kısaca. Olabilir. Güzel tespit, bravo. Nerede babacığım, ver bakalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Kısaca anlatıp sonrasına kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Şimdi dün de bahsettim, bugün de anlatayım. Farkındayım, bir ekonomik kriz tabii ki hepimizi etkiledi, vurdu diyebiliriz yani. Niye zorluk yaşıyoruz? Yatırımımız yok değil mi? Altına, euroya vesaireye, o kolundaki bileziklere falan güvenme. O kadarım var yani. Bozdurduğun zaman gitti değil mi? Toprak böyle değil abi. Toprak nedir? Sana evde alır, arabada alır, iş yerini de kurar. En sıkıştığın noktada bir çıkartırsın elinden abi. Yani ne kadar sıkıntın varsa artısıyla bile çözer. Şimdi buradan herkese sesleniyorum. Bundan 4 sene önceki yapmış olduğumuz kampanyadan eğer ki bugün, hani o gün faydalansaydınız bugün sıkıntı yaşamazdınız. 30 bine 40 bin lira toprak vermedik mi? Verdik. Ya 20 bine bile toprak, ya 5 bine bile toprak verdik. 5 bin lira, şaka yapmıyoruz ya. Hatırlayanlar, alanlar aranızdan çok iyi bilir. Maksimum 60 bine taksitle toprak verdik 4 sene önce. Vallahi de billahi de aranızdan bir tanesi sıkışıyor, satıyor. 60 bine aldığı toprağa taksit.

0: bir tane kalıyor mu geriye? Gitti abi, borca verdin gitti. E ne yiyeceksin ne içeceksin? E bu kadar zaman biriktirdin değil mi? Ama toprak öyle değil. Toprak sana dev yatırımı sunar kardeşim. Vallahi de billahi de bakın, metrekaresi değil önemli olan. Önemli olan toprağın konumu. Bunu da sakın unutmayın. Şimdi burası Çorlu Ergene İğneler Mahallesi'nde. Mahallede ya, mahallede. Hemen mahallenin karşısı, zaten geldiğiniz zaman göreceksiniz. Ana yol var önünde, hemen önünde. Bir iki adım at, hoppa ana yol çıkıyor karşına. 400 metrekarelik arazi sizlere sunuluyor. Hani dedim ya, metrekare önemli değil. Konum çok önemli. İşte bak, bunda hem metrekare çok önemli hem de konum önemli. Neredeyse yarım dönüm merkezi konumda. 199 bin lira peşinatta sana veriyoruz. Vade farkı, faiz, arı ödeme vesaire taksitlendirme seçeneğinde de yok. 199 bini ver abi. Hemen tapunu sana verelim. Geriye ne kaldı? 20 ay vadeli, aylık sadece 20 bin lira ödeme kaldı. Toplamında ne ödüyorsunuz? 599 bin ödüyorsunuz. Ama en kolay kısmı da taksitlendirerek ödeme. Verdin 199'u, aldın tapunu, arazi artık senin. Geri devletine bak, 199 bin karşılığında aldın. Geri kalan kısmı dediğimiz gibi 20 ay vade, vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok, sabit fiyat garantisi var, banka yok, elden ödeme seçeneği var. Bu imkanları değerlendiriyorsun. Aylık sadece 20 bin ödüyorsun. Her ay arazin belki 5 kat 10 kat değerleniyor. Her ay. Yarın öbür gün Allah muhafaza sıkışırsın, belki 10 katına belki 20 katına satarsın. Çünkü Çorlu'yu biliyorsunuz abi, sürekli gelişiyor. İstanbul'un arka bahçesi. Bugün hızlı trenle 30 dakika sonra arazindesin. Ana yol önünde, mahalle karşında, aslan gibi yer. İddiamız şu: gelen boş dönmeyecek. Çünkü yer çok güzel abi ve abla. Bilginiz olsun. Şimdi ben telefon numarasını veriyorum. Çağrı bırakın. Ya kimse almak zorunda değil. Ya bir hafta sonu gel bir çayımızı iç kardeşim. Gel bir gör oraları. 0212 925 12 12'ye çağrınızı bırakın. 0212 925 12 12. Bu numaraya hemen bir kere çağrınızı bırakıyorsunuz. Biz götürüyoruz VIP araçlarla. Kaç kişi gelecek? 3 kişi mi? 3 kişilik VIP yeriniz hazır kardeşim. Özel yeriniz hazır. Biz götürüyoruz. Alsan da almasan da geri getirip bırakıyoruz. 0212 925 12 12. Bu numaradan ulaşabilirsiniz. Bir kez daha tekrar ediyorum. Bakın dostlar, kolunuzdaki veyahut da yastık altındaki altınlara güvenmeyin. Onun bir limiti, bir kısıtı var. Bir borcu harca girdiğin zaman veyahut da ihtiyacın olduğu zaman, harcadın bitti abi, gitti, hepsi gitti, borca gitti değil mi? Yazık değil mi? Yazık. Bir daha toplayabilir misin? Böyle bir dönemde o kadar altın toplayamazsın. Euro, dolar aynı şekilde, harcadın bitti. Toprak öyle değil. Toprağa bak, örneğini verdim. Adam 4 sene önce 60 bin almış, 6 milyona satmış. 1 milyon lira borcu olduğunu düşün, tamam mı? 5 milyon lira sana kalıyor. 5 milyonuna arabanı da alırsın, evini de kurarsın, ihtiyacını da karşılarsın, çoluk çocuğuna da bakar. Allah kimseye satmayı nasip etmesin ama diyelim ki sıkıştın, sattın kardeşim. Sana böyle bir yatırım imkanı sunuyor toprak. O yüzden bunu iyi değerlendir. 0212 925 12 12'ye çağrı bırakın. Bu fırsatı değerlendirin. Bu metrekarede, bu konumda bir daha arazi düşmeyebilir. Çünkü çok pahalanıyor. Her geçen gün zamlanıyor. Ama Topraklar Radyo 2000'in diyoruz ki biz, herkes faydalansın. Gelsin kardeş. 0212 925 12 12'ye çağrı bırakın. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Güzel mesajlar var. Bravo. Vallahi helal olsun size. Güzel. Ver bakalım.
2: Gün gün çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda ya

Devam ediyoruz. 18.42 mi oldu saat? Oo, ne çabuk geçmiş ya. Dur bir dakika. Mübarek ezan saatimize bakalım da. Değerli dostlar, bir saniye. Ezanımızı geçirmeyelim. İstanbul için ezan vakti. Oo, daha var, daha var. Dur abi, buradan da ezanımızı hazırlayalım. Şimdi değerli dinleyen yazmış, demiş ki kardeşim, demiş, sabahtan beri Türkçe şarkılar çalıyorsunuz, Arapça niye çalmıyorsunuz, demiş. Buradan, demiş. Instagram'dan, demiş. Çok mesajı geliyor bu dinleyenin, bana bildirimleri düşüyor. Instagram bende de vardı ya, radyo2000.com.tr diye. Canım benim, burası Türkçe müzik radyosu, kurban olduğum. Mesela şöyle bir şey var, yabancı müzik radyoları var ya, isim isim saydırma bana. O adamlar da mesela Türkçe müzik çalmazlar. Her radyonun belli bir formatı var. Bir de fırça atmış. Sabahtan beri Türkçe çalıyorsun. Türkçe müzik radyosu. Allah Allah. Ne çalalım mesela? Yani Mezdeke falan mı çalalım? Ne çalalım? Valla merak ettim ya. Bir tane Arap sanatçı bilmem yani. Hakikaten bilmem. Yani ayrıca yani bu ülkedeyiz. Yani tamam, müzik evrenseldir, ruhun gıdasıdır vesairedir. 90'larda mesela Arapça mezdeke şarkılar falan filan çıkarıldı, eyvallah. Ama şu anda 2026 yılındayız ve bizim radyomuzun formatı Türkçe müzik radyosu diye geçer. Yani ben burada nasıl Michael Jackson Any Which Way Can çalamıyorsam zor be. Vallahi bak, Kur'an çarpsın zor. Yemin ediyorum çok zor ya. Şimdi deniliyor ki ya, her mesajda tabii ki okuma falan filan. Baba bu, bunlar geliyor, ben ne yapayım? Vallahi bunlar ya, öyle enteresan mesela, yerlere yatarsın gülmekten ya. Böyle bir şey yok yani. Kitap yazacağım bununla alakalı, ciddi söylüyorum. Birkaç üniversite tez olarak kullanır artık onu. Anlamlandıramıyorum. Anlamlandıramıyorum. Anlamlandıramayacağım. Söyleyebildim, tekerleme gibi. Neyse, mübarek ezanımız var. Değerli dostlar, sonrasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah kabul etsin.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Devam ediyoruz. Mesajlar var. Biz niye böyle olduk konusuyla alakalı sağ olun katılan dinleyenlere buradan selamlar. Kimse de Allah korkusu yok o yüzden bence diye gelen bir mesaj var. Eyvallah. Ya tabi bu sizin görüşünüz. Öyle söyleyeyim. Yani öyle olduğunu ben de yani bu da bir faktörlerden bir tanesi. Kabul ediyorum. Ama abi mesela gavur dediğimiz ülkeler var biliyorsunuz. Gavur dediğimiz ülke. Bu adamlar gavur diyoruz ya. Yani. Size bir sürü ülke sayabilirim bununla alakalı. Adamların yani korkudan ziyade bırak inanmayanlar var mesela. Hiçbir şeye inanmayanlar var. Çok enteresan. Yani bu da bir faktör olabilir ama yani enteresan. Bak Palo ailesini izledim ben. Ara ara izlerim böyle. Hani hem yayında da malzeme bir şeyler toplayabilmek amacı sürekli yemin ediyorlar. Sürekli. Onun bir tane karısı var biliyorsun. Elemanın karısı. Palu'daki. Hepsi tutuklandı bu arada. Tabii ki bayağı zaman da geçti üzerinden. Mesela kadın her şeyi yemin ediyor. Adam her şeyi yemin ediyor. Bir de bunların anaları var bir tane. O da her şeyi yemin ediyordu biliyorsunuz. Başka bir nüans da olabilir bilmiyorum yani başka bir şey de olabilir birazcık düşünün efendim. Şimdi bir tane dinleyen de yazmıştır onu da okuyayım. Nerede o? Abi demiş aşk evliliği mi yapayım yoksa mantık evliliği mi diye mesaj gelmiş. Bence sen evlenme canım. Hakikaten. Yani yoksa evde mi kalacaksın öyle bir sıkıntın mı? Senin işin de zor be. İzdivaç programları da bitti. Gerçi TikTok'ta falan devam ediyorlar. TikTok'ta devam ediyorlar. Çok komik şeyler ya. Acayip ciddiye alıyorlar. Yerlere yatarsın gülmekten. Öyle söyleyeyim. Yani sen bunu niye yapabileceğinin farkında değil misin? Yani enteresan bir şey ya. Yani bana soruyor. Aşk evliliği mi yapayım mantık evliliği mi? Yavrum sen evlenme diyorum ya. Yazık olur çocuğa. Çünkü niye evlenilmesi gerektiğini bilmeyen bir kardeşimize benziyorsun. Aşk olsun abi demiş. E ne diyeyim? Aşk evliliği mi istiyorsun? Tamam ne yapmamız gerekiyor bunun için? Sana bir aday bulmamız gerekiyor değil mi? Evet dinleyenler iyi dinleyin. Radyasyon Şov'la Artık Evde Kalmak istemiyorum isimli programımız başladı. Yani mantıkla alakalı nasıl bir mantığınız var? Valla mantığı şurada bir ölçelim tamam. Mesela diyelim ki mantık evliliği yapacaksın. Tamam mı? Neye göre bir şey istiyoruz? Nedir onun adı? Mantığı neye göre kuruyorsun da mantık evliliği yapmaya karar verirsin? Bana bunun cevabını versene. Allah aşkına çok, valla bak yemin ediyorum çok merak ettim. Aşk evliliği tamam, bad boy erkekler çok seviliyor. Biliyoruz. Bad boy. Kötü çocuk karakterler çok seviliyor ülkede. Bakıyorsun mesela görüyoruz da. Abi bu tas tıraşlar var ya tas tıraşlar. O adamlarda ne çekicilik var ya. Yok hani ben de soruyorum ne çekicilik var diye. Hayır yadırgamak amaçlı söylemiyorum. Vallahi billahi hanımefendiler çok seviyor tas tıraşlı erkekler. Ne çekicilik var bana bunu da birisi yardımcı olursa çok sevineceğim. Hadi yaz bekliyor koskocaman radyo senin yazmanı bekliyor ya. Mantığı durdu kızcağızın. Ne, aşk evliliğini bana açıkla bir de kendince senin hani mantıken ben bununla evlenirim falan hangi mantık yolundan ilerleyerek mantık evliliğini seçersin bunu da yaz. Bak mesela Cemal abin diyor ki o kesin paradır diyor. Bilemiyorum. Yaz. İşte bak biz bu yüzden bozulduk. Farkında mısın? Ne yapmamız gerektiğinin karar, bak gülüyor kendisi şu anda sadece gülüyor. Ne yapmamız gerektiğinin kararını veremiyor. Niye veremiyor biliyor musunuz? Çünkü ne yapması gerektiğini bilmiyor ki. Yani ne yapması gerektiğini bilen adam yapar zaten. Ve yaptığı şey de olur değil mi? Yok abi demiş bende o mantığı yok yazmış. Allah'ım yarabbim ya vallahi çok enteresan yemin ediyorum bakın konu para değil demiş mantık evliliğinin konusu nedir peki onu söyleyin artık evde kalmışım kim beni ne yapsın. Ya,
Bu mudur efendim? O zaman söyle yavrum bak. Söyle bak, koskocaman radyo bekliyor seni. Söyle, bir şey attın ortaya. Biz de hani programda kullandık bunu. Ağzımızdan çıktı ya, geri de dönemiyorum. Arkadaşlar bıraktık, şarkıya geçelim de diyemiyorum. Anladın mı? O yüzden yaz da bir şey. Onu ölçelim bakalım. Hadi ne olmaz. Susma hakkımı kullanıyorum. Eyvallah, tabii ki zaten susacaksın. Bakın, samimiyetimle söylüyorum. İşte bu yüzden biz bu hale geldik. Az önce de söyledim. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Biliyormuş gibi davranıyoruz. Mesela aşk evliliği mi, mantık evliliği mi? En ufak örnek. Tamamdır, eyvallah. Mantık evliliği. Ha, o zaman ben mantıken evleneyim. Hangi mantıkla evleneceksin? Düz mantık, sağ mantık, yamuk mantık. Ya. Ondan sonra evleniyor bu. Bu evleniyor ondan sonra. Bir ay sonra Müge Anlı'dalar. Kocası yok ortalıklarda. Bak. Müge Anlı bunun mantığını çözmesi 6-7 program sürüyor. Sonra adamı Belgrad Ormanı'nda 38 yerinden bıçaklanmış buluyorlar. Yapacak bir şey yok abi. Mesele bu. Vallahi öyle. Devam edeceğiz birazdan.

0: Show.
1: Devam ediyoruz. He, bu mantık evliliği böyle bir şey mi oluyor? Yaşlı adamda para varsa genç kadın mantık evliliği yapabilir diyor. Allah Allah. Ama ne yapacağım, onun parası lazım bana. Öyle bir şey mi yani? Abi inanılmaz şeyler var bu hayatta ya, bilmediğimiz. Vallahi billahi bak, bilmediğimiz çok enteresan şeyler var. Bakalım. Ha, İhsan abi selam olsun canım abim benim. İhsan abiyi çok severim. Bak çok eski abilerimden bir tanesi, selam olsun. En mantıklısı da susması zaten kardeşimizin demiş. Yok yok, susmuyor, habire istek istiyor abi. Vallahi billahi bak, yemin ediyorum. Ya baba biz niye böyle olduk diye soru sordum size. Mesajları bekliyoruz. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden bana mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz değerli dostlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Kimler bizlere ulaşmış? Bu arada Instagram'da var mı abi bir şey, ona da bakalım. Instagram'da kimler bizi yazmış? Ha bu arada bakayım. He. Bir tane dinleyenimizin doğum günüymüş bugün. Ona da bakalım, tamam. Onu da çalalım. Nurcan mı ismi? Şey çalayım mı size? Oy Nurcan'ım, Nurcan'ım kurbandır sana can. Onu çalalım ya, dur. Bayağıdır çalmadık onu değil mi? Yayınlar Kerem Bey, bugün benim bugün doğum günü olan Nurcan'a doğum günü şarkısı armağan eder misiniz diye gelen bir mesaj var. Bu Nurcan siz oluyorsunuz herhalde. Eyvallah, tamam, dinliyorlarmış iş yerinde. Çalalım abi, Nurcan'ım gelsin size. İyi ki doğdunuz bu arada. Kaç yaşına bastınız? Onu da yazsaydınız keşke. Yani burada biz ilan etseydik onu. Kaç efendim? 38, maşallah, ömrün yarısı. Hayır efendim, doğduğunuza pişman etmek gibi olmasın ama pastanın üzerine o kadar mum nasıl sığacak? Büyük herhalde pasta. Anladım. Hediyeler ne geldi? Ne geldi? Bak size bir şey söyleyeyim mi? Bakın bak, bu tezi iyi dinleyin. Vallahi billahi bunu mesela bu üniversitede falan işleseler üzerine kitap yazarlar. Bütün önemli günler, bütün önemli günler abi, bakın erkek için dahi olsa, ya benim tezimi kırabilecek bir arkadaş varsa mesaj yazsın. Bütün erkeklere buradan sesleniyorum. Haksızsam baba haksızsın de, tamam mı? Hanımefendiler de ben haksızsam haksızsın desinler. Kabul ediyorsanız bunu da, ki kabul edilebilir unsurlar, örnekler sunacağım. Ona göre bu konuyla alakalı mesajlar gelsin. Bak şimdi bütün özel günler hepsi kadınlar için abi. Kim ne derse desin. Bütün doğum günleri kadınlar için. Bütün yıl dönümleri kadınlar için. Dünya Kadınlar Günü kadınlar için. 14 Şubat Sevgililer Günü kadınlar için. Bunlar yetmiyormuş gibi kendi aralarında günler oluşturmuşlar. Gün günü, altın günü, dedikodu günü, fal günü. En merak ettiğim şey, aranızdan bir tanesi kurban olduğumun gün günü ne demek ya? Ya biriniz çıkın anlatın ya, bir hanımefendi çıksın anlatsın ya, niye abi biz yani böyle insanları yaralayıcı bir program mı yapıyoruz, böyle sorular sordukça kaçıyor millet ya. Sen bizle eğlenirsin ulan, programın başından sonuna kadar kendimle, ben babamla eğlendiğim kadar sizinle yani. Artık dinleyiciler sokakta babamla beni gördükleri zaman beni babama şikayet ediyorlar, amca sizinle çok eğleniyorlar falan filan. Daha ne yapayım ya? Bak şimdi. Hepsi kadınlar için. Diyelim ki sevgililer günü. İki sevgili birbirlerini seviyorlar. Çocuk kız mutlu olsun diye televizyonda ne reklamları çıkıyor abi? Ne reklamı çıkıyor? Pırlanta yüzük değil mi? Çocuk gidiyor parasını biriktiriyor, pırlanta alıyor. Sevgililer gününde kıza pırlantayı veriyor. Kız ona Tazmanya canavarlı don alıyor. Çocuk yani kız mutlu olsun, onun aldığı nedir ki falan filan, ve yani alsa ne olur almasa ne olur, onun gülüşü bana en büyük hediye diye veriyor kıza. Kız alıyor, Mahmut neyse abi. Erkek de alıyor Tazmanya donu, tamam diyor, ulan bunun günü. Bak şimdi. İkinci sevgililer günü oluyor. O sevgililer gününe kadar kızın doğum günü falan filan oluyor. İşte özel günler oluyor. Kadın günü oluyor. Gün günü oluyor falan. Çocuk yine böyle yakut pırlanta falan filan. Çocuk bildiğin kuyuma dönüyor. Kuyum hediyesi alıyor. Neyse abi. İkinci sevgililer günü geliyor. Veyahut o dönemde de işte çocuğun doğum günü falan oluyor. O doğum gününde kız buna gömlek alıyor. Gömlek alıyor. Çocuk kızın doğum gününde yine bir şey alıyor. Gerdanlık falan alıyor. Veriyor. İkinci sevgililer günü geliyor abi. Ne aldı çocuğa bu kız? Bir don aldı, tazmayan canavarlı. Bir tane gömlek aldı değil mi? Üçüncü sevgililer gününde, ikinci sevgililer gününde özür dilerim. Kız buna kravat alıyor. Kravat. En nefret ettiğim hediye çeşididir. Bak net söyleyeyim size. Kravat. Bir de kravat takımları falan satılıyor. Böyle kemer falan filan. Neyse. Cüzdan falan da oluyor içinde. Çok da böyle kaliteliler var ama genelde kalitesizler falan geliyor. Neyse abi kravat alıyor. Diyor ki mesela aldığım gömlek var ya geçen sene. Evet ona çok yakışır mı falan. Tamam. O sevgililer gününde çocuk yine buna bir kuyum alıyor. Gidiyor kuyumcudan kuyum alıyor. Abi üçüncü sevgililer gününde bunlar ayrılıyorlar. Çocuk dönüp bir geriye baksa, kızı donatmış kuyumla, kendisine baksa, bir gömlek, bir kravat, bir de tazmaya canavarlı don. Pantolonu bile yok. Abi tespitimde bir hata varsa buyurun yazın. Aha yazın bekliyorum arkadaşlar. 540-606-2000 WhatsApp hattından mesajlarınızı bana ulaştırın. Doğum günüydü değil mi? Nurcan'dı değil mi senin ismin değerli kardeşim? O zaman oy Nurcan'ım Nurcan'ım kurbandırsın. Abi bu şarkı da çok hızlı bak. Son 2-3 ver bakalım.

Vay be, güzel yapmışlar değil mi? Ulan çok güzeldi be. Zamanında bu şarkı ilk çıktığı zaman ne kadar güzeldi. Serdar Ortaç. Yani adam şu anda Best of Serdar Ortaç çıkarsa vallahi billahi çok dinlenir. Yani bilmiyorum. Son zamanlarda pek de şey değil yani, böyle enerjisi yerinde değil. Bir rahatsızlığı var. Allah tez zamanda şifa versin inşallah. Şimdi bakalım efendim. Hilal Tekstil'in üç üzerine laf söyler misin diye gelen bir mesaj var. Ya adamlar yaz demeden kış demeden son ütücü kim orada, onun adını yaz bana. O adam çok önemli. Bir tekstildeki en önemli adam son ütücü. Abi meslekteki vasfa bakar mısın ya? Meslekteki vasıf, mesleğiniz ne? Ben ütücüyüm ama son ütücüyüm. Son ütü bükücü. Öyle bir şey vardı ya. Son hava bükücü falan. Bu adamlar bütün gün mesela aslında kış dönemi çok rahat eden tayfadır ütücüler. Baba birbirlerine böyle buharla şaka fıs diye böyle. Mahmut abi fıs. Suratlarına falan. Bunlar hep atletler ha. Ben mesela tekstil atölyesinde vesaire çalışırken atölyelere mal veriyorduk. Son ütücülere falan gidiyorduk. Onların yanına böyle selamlaşmaya falan. O sırada babamın tekstil aksesuar firması vardı. Malzeme götürürdük, etiket falan filan derken. Abi hepsi atletli. Yani başka türlü çalışamazlar ki, buhar içinde bu adamlar. Sürekli buhar banyosu. Fitler bir de, vücutları da fit. İş yerinde kaldıkları sürece bu adamlar saunada abi. Hepsine selam olsun. Kıskanıyor sizi bu kıska. Bunda büyük bir ihtimal kilo problemi var, bu kıskanıyor sizi. Söyleyeyim mi? Aslan abim, Instagram profilimi atsam sana aslında beni tanırsın demiş Kadir. Beni de radyo DJ yapsa sen yaparsın diye mesaj göndermiş. He. Şimdi eyvallah, tabii ki yani bu konuyla alakalı bayağı bir eğitim verdiğim arkadaşım oldu. Birçok kişi de radyo programcılığı yaptı ve hala da yapanlar da var. Bazıları yapıp bıraktılar. Neden? Çünkü radyolarda artık yer bulamıyorlar. Bu benden kaynaklanmıyor. Ben yeterli derecede eğitimi verdim. Sonrasında bazıları bana bile kafa tutuyor idi. Yani yüz yüze gelene kadar. Tabii yaşlanmayan bir Kerem abileri var. Öyle söyleyeyim. Neyse abi, şaka bir yana, abi ben artık İstanbul'da değilim. Yani böyle konularda tabii ki eğitimle alakalı benim yanıma arkadaşlar veriliyor. Biz sadece teknik aksamları gösteriyoruz. Yani stüdyoda rahat olmak gerekiyor psikolojik olarak. Çünkü orada rahat olamazsan maalesef ki yayınını da rahat yapamıyorsun. Bu da kendinde var olan bir özellik. Yani belki o özgüven özelliğini kapatmışsındır. Ben sana bunu nasıl açabileceğini aslında bana bakarak görmeni sağlıyorum. Ha, göremiyorsan yapacak bir şey yok. Mesela ben de ilk gün radyoculuğa başladığım zaman bana hiç kimse eğitimini vermedi, açıkça söyleyeyim yani. Bana dediler ki al anahtar, senin sabah yayıncısısın. Manisa'da Alaşehir'de üniversite okurken abi ben çıktım ilk anonsta çok kekeledim. Sonra durdum kendi kendime, dedim ki ulan ben niye kekeliyorum ki? Hep istediğim meslek, al sana. Al işte, çık yayınına, radyasyon şov, aslan gibi sun dedim. Abi çıkış o çıkış. Çıkış o çıkış yani. Ama ruhen senin bir yayıncı kimliğin oluyor. Yani sen ikiye bölünüyorsun. Bazen bunu kaldıramayacağın zamanlar da olabiliyor. Ne zaman bunu kaldırabileceğin zamanı vücut, hani eyvallah tamam artık sen iki kişiliğini de kaldırabilirsin, iki kişiliğini de bağdaştırabilirsin, vücut ve beyin kabul ettikten sonra evet yayınını yapabiliyorsun. Bu da nereden kaynaklanıyor? Doğuştan kaynaklanan bir özellik. Biz evet yani radyocu olunmaz, radyocu doğulur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Keşfedilmemiş radyocular var mı aramızda? Belki çok fazla var. Belki sen de onlardan bir tanesin. Seni gaza getirmek gibi olmasın ama ben yoksam zor biraz. Ben orada değilsem zor biraz. Eyvallah. Devam edelim. Bak az önceki tezle alakalı Kemal abim demiş ki söylediklerinde çok haklısın. Bir de neden hep biz erkekler önceliği bizden bekliyorlar, niye falan filan demişler. Değil mi abi? Vallahi öyle ya. Kemal, bugün günlerden ne? Bir de böyle alttan tribal enfeksiyonla. Bugün günlerden ne Kemal? 6 Ekim. 6 Ekim'in senin için tabii ki bir anlamı olmayabilir.
Ama bekledim Kemal. Bekledim Kemal, tam 24 saat geçti. Kemal abi, ya ölü taklidi yapacaksın ya da nasıl telafi edeceksin bilmiyorum ama bunu telafi edeceğim baba. Yoksa ayvayı yedin ya. Zor abi, zor. Gün günüyle alakalı kimse bana mesaj atmamış. Ya bu kadar zor bir soru mu sordum ya? Ya alt tarafı 250 gram eğleneceğiz arkadaşlar. Aynı hayatı ben de yaşıyorum sizinle. Siz de nasıl kira ödemekte zorlanıyorsanız vallahi ben de zorlanıyorum. Kredi kartlarınızda nasıl sıkıntı varsa benim de var abi. Şuradan az önce aşağı indim su almak için. Yukarı çıkarken dedim ki ulan ben yayına çıkmadan önce çok bertaraftım. Böyle canım sıkkındı vesaireydi. Yayına bir girdim abi, bambaşka bir Kerem oldum. Kapıda bırakmıştım çünkü Kerem'i. O Kerem beni tekrardan aldı, su içmeye kadar götürdü, yine bıraktım, kapıda yayına çıktı. Ya 250 gram gülelim ya. Gün günü ne demek diye sorduk. Niye korkuyorsunuz arkadaşlar mesaj atmaya, kurban olduklarım? Vallahi niye korkuyorsunuz ya? Yapmayın. Bir de Radyasyon Kerem Instagram hesabı çok öksüz kaldı. Ona da bir el atın ya. Sonra araştırdık, neden acaba takip bende az falan filan. Arkadaşlar radyasyon yazamıyorlarmış. Kodluyum mu? Radyasyon yazamadıkları için maalesef ki beni kimse takip edemiyorlarmış. Öyle bir olay içerisine girdik valla. 10 kişiye sorduk, 10 kişi de yanlış yazdı, o yüzden çıkmıyorum. Ah ah değerli dostlar, ah neyse. Bakalım, ha şarkılarımız var. O halde son 2, 3...

0: yaşamayı.
1: Devam ediyoruz efendim. Yayın harika demişler. Bir kadın olarak bugün olayları bence de saçma demiş. Kadınlar gezmek için, dedikodu yapmak için, bir araya gelmek için bence bahane arıyorlar. Vallahi billahi merak... Ya Gülcan sen yaz kardeş, kurban olduğum ya. Bugün günü nedir? Allah aşkına vallahi merak ettim. Çatlayacağım ya. Ya bir dakika dur, bir dakika bir saniye. Ben niye size soruyorum ki? İş yerinizin ismi ne dedim, ne yazdılar biliyor musunuz?
0: Süper. Vallahi yeni başladım, bilmiyorum dedim.
1: Vallahi cansın sen, süper. İnsan doğal olacak ya. Süpersin. Eyvallah eyvallah. Güzel güzel güzel. Vallahi çok güzel. Dur bir dakika. Ben Jennifer'ım varken ben niye gün gününü size sorayım ya? Allah Allah. Jennifer selamlar, nasılsın?
2: Selamlar kanka, ben iyiyim. Sen nasılsın?
1: Kankacığım radyodayız da sana bir soru soracağım.
2: Sor kanka.
1: Şimdi kadınlar günler yapıyorlar mesela. Altın günü yapıyorlar. Bunun haricinde gün günü yapıyorlar. Bir de onların şöyle bir adı var. Yani yapmış oldukları günün adı var. Gün günü. Bu gün günü nedir? Nasıl bir faaliyettir? Çok merak ettim. Sen hiç gidiyor musun gün gününe?
2: Kanka evet gidiyorum. Yani eskiden beri var o. Altın günü gibi düşün bunu.
1: Sen de gidiyorsun bu arada değil mi?
2: Evet evet ben de gidiyorum arada. En son... Kadınlar bir araya toplanıp.
1: Dur sorayım bunu birazcık açalım. Bunu birazcık açalım. Tabii. Kimin gün günü oldu? Ayten'in mi, Nurten'in mi, Necda'nın mı? Kimin gün günü oldu?
2: Vallahi hepsinin gün günü olmuştur.
1: Evet.
2: Ama genelde böyle toplu düşünmek lazım. Kadınlar toplanıyor, sırayla ev ev yapıyorlar bunu.
1: Evet.
2: Ev sahibinin evinde yemek yeniyor, muhabbet ediliyor. Bir yandan tabii ki bir sonraki ev sahibi için para toplanıyor. Böyle sırayla gidiyor.
1: Gün gününde bir de bir sonraki ev sahibi için para toplanıyor. Bu gün günlerinde mesela Ayten'e gideceğiz mesela hep beraber gün günü yapacağız. Ayten için para mı toplanıyor? Niye? Ayten fakir mi?
2: Çünkü bir sonraki ev sahibi Ayten ve önceki ev sahiplerine bakıyor tabii bu. Yani muhtemelen daha önce Ayten'in evinde muhabbet edilmiş ve bir sonraki ev sahibi için para biriktirip Ayten için günü yapmışlardı. Şimdi de Ayten'in evi için yapacaklar diğer kadınlar. Böyle muhabbet ederken bir yandan da herkese yemek pişiyor, herkes yiyor içiyor, muhabbet. Bu yani çok bir olay değil.
1: Hakikaten bana çok saçma geldi. Para niye toplanıyor peki, onu merak ettim.
2: Para toplanıyor çünkü böyle bir gelenek var aranızda. Ev sahibi olmak

0: kolay bir şey değil. O yüzden de kadınlar aranızda böyle bir yardımlaşmaya gidiyor.
1: Anladım. Mesela atıyorum Firuze'ye gittin. Firuze'de topladın parayı. Önümüzdeki hafta işte Ayten'in günü var. Peki o para Firuze'de kalıyor mu? Yoksa Firuze'den o parayı geri alıp Ayten'e mi götürüyorlar?
0: Yok yok, geri alınmıyor. Herkes de dönüşümlü olarak o para bir sonrakine devrediliyor.
1: Ha, geri yani... alıyorlar, geri alıyor. Ne kadar saçma bir ekonomi ya.
0: Evet. Yani aslında bir yandan da kadınlar için ekonomik olarak düşünürsen tabii ki ev bütçesine yardımcı olmak için de yapılan
1: tamam,
0: bir şey bu.
1: Tamam ama geri alıyorlar. Canım benim, geri alıyorlar. Mesela bir hafta atıyorum 10 bin lira topladılar. 10 bin lirayı verdiler Firuze'ye. Firuze'den işte Ayten'e geçecekler bir hafta sonrasında. 10 bin lirayı Firuze'den aldıklarını düşün. Firuze o parayı niye tutuyor ki elinde?
0: Tutmuyor aslında yani.
1: Harcıyor, sonra üstüne koyuyor, öyle mi?
0: Öyle düşün. Çünkü ev bütçesine katkıda bulunmuş oluyor. Bir sonraki ev için de para toplanmış oluyor.
1: Çok çok saçma geldi bana. Vallahi böyle mi arkadaşlar, dinleyenler?
0: Evet evet.
1: Böyle değil mi?
0: Böyle oluyor. Yani bir birikim gibi düşünebilirsin.
1: Anladım anladım. Çok saçmaymış be kanka.
0: Yani bir gelenek yıllardır sürüyor. Yani muhtemelen sürmeye de devam edecek. Ya, kadınlar bir araya gelmeyi seviyor.
1: Ya kadına kredi kartı da verilmez, para da verilmez. Sen...
0: Evet. Ama bazen de bir şeyleri tutan kadınlar, yani evi çekip çevirmek zor bir şey.
1: Evet.
0: Bu da böyle. Yani sen çok sıcak bakmamış olabilirsin ama öyle işte, yıllardır yapıyorlar.
1: Anladım kanka. Sana
0: bir de,
1: evet.
0: Evet, son olarak bir şey duymuştum. Evet. Böyle günlüklerine erkekleri almıyorlarmış. Bu da enteresan bir konu. Yani erkeklere genelde söylenmiyormuş. Ev sahipleri de genelde kadınlar oluyor. Öyle yani.
1: Niye kadın biliyor musun? Kadına... Çünkü o parayı erkeklere verseler o para geri dönmez.
0: Bunu sen dedin diye söylüyorum ama
1: biz erkekler diyoruz onu. Biz erkekler diyoruz ki o parayı mesela gün gününde geldiler, bize verdiler. Nurtenler geldi falan. Kim gelecek? Nurtenler gelecek. Tamam gelsinler. Kaç para getiriyorlar? 20 bin lira. Tamam versene o parayı bana. Ben Kerem Bank'ta ben onu saklarım. O bir daha gelmez. O yüzden. Sana teşekkür ediyoruz. Jennifer, öpüyoruz seni gözlerinden.
0: Sağ ol kanka. Ne demek? Başka bir şey soracaksan seve seve cevaplarım.
1: Tamam.
0: Yoksa iyi yayınlar.
1: Sağ olasın, öptük seni. Jennifer'ı da öptük, gönderdik. Abi Jennifer var ya, bak yemin billah ediyorum. Sor soruyu, al cevabı. Sabahtan beri yalvarıyorum, aklıma benim Jennifer'ım gelmemiş. Ne kadar güzel açıkladı, anlattı, görüyoruz. Devam edeceğiz. Radyasyon Show.

0: 19.46 saatler. Valla keyif aldık, sağ olun, teşekkür ediyorum bu saate kadar. Dinleyen herkesi canı gülden selamlar. Devam edeceğiz efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi az önce bahsettiğim bir kez daha hatırlatalım. Değerli dostlar, kısa süreliğine dev bir kampanya yaptık. Tam 400 metrekarelik araziler, neredeyse yarım dönüm. Burası nerede? Çorlu Ergene İğneler'de. Mahallenin tam karşısında. 199 bin peşinata bu araziyi size veriyoruz. 400 metrekare. Biz götürüyoruz VIP araçlarla. Yerleri gösteriyoruz. Gezdiriyoruz. Alsan da almasan da geri getirip bırakıyoruz. Yani gidiş dönüş vesaire tamamen ücretsiz. Bilginiz olsun. Yer nasıl bir yer? Konum itibariyle efsane bir yer. Diyorum ki bakın, mahalle karşında, ana yolun hemen dibinde. Bir iki de adım atıyorsun, hoppa ana yol çıkıyor karşına. Bu kadar merkezi. Peki bu bölgeye nasıl gidebilirsiniz? Hızlı trenle 30 dakikada gidilebiliyor. Zaten ana yolun dibinde olduğu için otobüs, minibüs, kendi aracın vesaire. Konum itibariyle kusursuz bir yer diyebiliriz. Zaten arazi, toprak alımlarında konum en önemli şey. Bakın, en önemli şey dostlar. Tabii ki metrekarede önemi var ama konum metrekareden daha önemlidir. Burası hem konum itibariyle mükemmel, hem de tam 400 metrekare, neredeyse yarım dönüm. 199 bin peşinat veriyorsunuz, hemen hoppa tapunuza alıyorsunuz. Peşinatı verdin, tapunu aldın. Gider gire devletine bak, 400 metrekare arazinin artık sahibisin. Geri kalan kısmı 20 ay vadelendiriliyor. Aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. Toplamında da 599 bin ödemiş oluyorsunuz. 20 bin 20 bin vade farkı yok, faiz yok, ara ödeme yok, sabit fiyat garantisiyle. Değerli dostlar, yapmanız gereken tek şey 0212 925 1212, 212 alan koduyla 925 1212 numaralı telefona sadece bir kere çağrı bırakın. ...0212-925-1212'den ulaşabilirsiniz. Bu numaraya ulaşın, çağrınızı bırakın. Kaç kişi geleceksiniz? 3 mü? Tamam, VIP yeriniz hazır. 3 kişilik. Biz götürüyoruz, yerleri gösteriyoruz, geri getirip bırakıyoruz. Bakın, bir kez daha şunu hatırlatıyorum. Kolunuzdaki bilezikler vesaireler, onlar kısıtlı sınırlı abi. Yıllarca birikimin, hani işte onları almışsın. Borcu harca girersin, Allah muhafaza bir sıkıntı yaşarsın, ne olur abi. Gitti. Bu kadarlık birikimin gitti. Toprak öyle mi? Değil. Bak, toprağı bugün sattığın zaman mesela çok sıkıştın. Ya öyle arkadaşlarım var ki 200 bin lira bulabilseler dükkan kapatmayacaklar. Abi diyor ki adam, kapat git. Kapat gitsin diyor. Sıkılıyor adam. 200 bin lira için dükkanını kapatıyor. Bir yatırımı olsa hoppa. Abi diyelim ki satar, Allah hani yatırımı satmayı nasip etmesin, ama abi başın sıkıştı, ne yapacaksın? Sattın. Kaç paraya sattın? 5-6 milyon. Bakın, en az diyorum size. He. 200 bin lira verdim, borcundan kurtuldum. Ivır zıvır falan filan. Hani maksimum 1 milyon de. Ver 1 milyon, gitti. Ne kaldı geriye? 5 milyon. Çek abi arabanı altına. Çek arabanı altına. Malını tekrardan dükkana koy. 1 milyonluk da mal al. Ev. Yani 1 milyonluk mal alabilmek mesela dükkana efsane güzel olur. Ne kaldı geriye abi? 3 milyon kaldı. Ben kaba taslak hesaplıyorum. O 3 milyonla da ne istiyorsan onu yap kardeş. Sırtın yere gelmez. Toprak sana böyle para kazandırır. Ailene bakar. Cebine harçlığını koyar. Borçlarını öder. Bunun yanı sıra altına arabanı çeker. Daha ne olsun abi? Bu imkanı değerlendirin. Toprak böyle bir yatırım. 0212-925-1212'ye çağrı bırakın. 0212-925-1212, hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Arkadaşlar, özellikle bu saatte size kim dedi bilmiyorum ama yanlış anlamayın, çok fazla istek geliyor, özellikle cezaevi isteği. Eyvallah, bütün yakınlara buradan selamlar. Yalnız şunu da söyleyeyim size, hatırlatayım dinliyorsanız eğer. Ben istek programı yapmıyorum abiler. Bilginiz olsun. Yani böyle eğlenceli, canlı, İstanbul trafiğine yakışır. Böyle hareketli şarkılar vesaire çalmaya çalışıyorum. En azından mesleğimi yapmaya çalışıyorum böyle. Hani birazcık hareketli olmak koşuluyla. O yüzden herkesi böyle tek tek yazmayayım. Benim saatimde istek yok abi. Yani muhabbete katılmak isteyenler buyursunlar, katılsınlar trafikte. Ama istek çalmıyorum. Bilginiz olsun. Eyvallah. Tamam mı? Sağ olun, var olun. İki tane gelsin abi, sonrasına kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Ne oldu, nazar değdi galiba. Kim beddua etti, hakikaten doğru söylesin. Vallahi billahi dur. Bir sıkıntı oldu abi yayında. Dur düzeltiyorum. Gelsin şarkı. Başı sarayım mı, başı alayım mı başa? Aldım efendim. O zaman ver bakalım.

0: Yavaş yavaş bitiriyoruz efendim. Katılan, dinleyen, ulaşan herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bunun yanı sıra radyo2000.com.tr son paylaşıma gelen mesajlara bakalım. Değerli dostlar, öyle bitirelim. Kimler ulaşmışlar bizlere? Abi şu sosyal medyaya ne zaman girsem vallahi billahi başım dönüyor ya. Ya bu kadar kötü insanlar olamayız. Bakalım şöyle bir. Olanla yetinmeyi bilmemek maalesef ki bizi bu hale getirdi demişler. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu bence yanlış bir düşünce. Yani olanla yetinmeyi. Ne vardı ki yetineceğiz? Allah aşkına. Yani senin çocuğun sokakta oynayamıyorsa olanla yetinemediği için mi? Yani.
1: Ne gerek var sokağa? Eve de salıncak kurarız.
0: Bundan dolayı mı yani? Yani 15 yaşında bir kız çocuğu okula dalmış, neler yapmış? Yani olanla sizce yetinmediği için mi? Yani Allah aşkına. Yani bir sürü hayvancağız ölüyor değil mi? Yani bir sürü hayvana tamam topluyorsun ediyorsun her gün hemen hemen bunlardan bahsediyorum ama yani onları toplarlarken böyle tutup fırlatıp atanlar, poşetlere koyanlar vesaireler var, görüyoruz sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Basın bunlardan tabii ki bahsetmiyor, eyvallah, ama görüyoruz sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkıyor. Veyahut da bunlara efendim söyleyeyim karşı gelenler yani videoları çekiyorlar, atıyorlar. Yani bu olanla yetinmediğimiz için mi? Allah aşkına. Yani bunu maneviyata vurursanız şu andaki durumda, ciddi söylüyorum, ben mesela şeyleri görüyorum. Tarihi mesela oku, İslam tarihine de bak. Mesela yok edilmiş kavimler var değil mi? Yaradan'ın yok ettiği kavim. Yani Lut kavmi falan filan var değil mi? Yani Nuh tufanı falan filan var değil mi? Yani abi bunlardan geri kalır yanımız kalmış mı ya bizim? Ya inanılmaz şeyler oluyor ya. Ya Müge Anlı'yı izle zaten, orada her şey anlatılıyor. Ya biz burada gülüyoruz, eğleniyoruz da yani olanla yetinmediğimiz için mi? Yapmayın kurban olduklarım. Yapmayın. Yapmayın ya. Öyle şey olur mu ya? Neler oluyor Türkiye'de, neler yaşanıyor görüyorsunuz. Neler yaşıyoruz görüyorsunuz. Ya bugün ev kirası olanla yetinmediğimiz için mi bu kadar pahalı? Yani sizde bir ev var, kendi sahip olduğunuz bir ev var ama sizde kiracı fantazisi var büyük bir ihtimal. Siz kirada oturuyorsunuz ama benim evim de var, tamam. İşte ben onlarla yetinmek istemiyorum, o yüzden evim varken kiraya geçeyim ben. Sizin evde kim oturuyor? Kapadık orayı biz. Olanla yetinmediğimiz için mi ya? İnanılmaz şeyler oluyor yani. O yüzden bu olay olanla yetinmemek falan filan muhabbeti değil. Ya biz aç gözlü dahi olamıyoruz. Nasıl aç gözlü olabiliriz? Kazandığınız maaş ne kadar abi? Ne kadarı şeye gidiyor? Kiraya gidiyor. Ne kadarını doğalgaza vereceksiniz bu ay? Ne kadarını benzine, mazota maalesef harcamak zorunda kalıyorsunuz? Ne kadarıyla üzerinize başınıza kıyafet alıyorsunuz? Nasıl açgözlü olabilirsiniz siz? Aylık belli oranlarda protein tüketebiliyor musunuz? Et tüketemeyenlere buradan sesleniyorum. Yani tüketebiliyor musunuz? Hayır. Yani bu akşam ben açgözlü olacağım. Efendime söyleyeyim. Pirzola yerine ben bu akşam antrikot yiyeceğim mi diyorsunuz? Yani... Lütfen rica ediyorum. Bak olay neye dönüyor biliyor musunuz? Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi sorusuna karşılık. Mantık evliliğini bana açıklar mısınız dediğim an itibariyle mantık evliliğini açıklamayan mantığı duran kardeşim gibi oluyor. Durun bu. Güzel günler görmek dileğiyle. İnşallah. İnşallah, inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamızı ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, keşke.

binlerce kez şükürler ediyorum. Bana mutlulukların en hasını yaşattığın için sana çok ama çok teşekkür ediyorum gülüm. Bütün günler senin için. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun.

0: Kim o?
1: Aç kapını ben geldim.
2: Burası damarın gerçek frekansı. 90.6 Radyo 2000.
3: Ben Müslüm Gürses.
4: Ben Güllü.
5: Ben Erol Buzan.
6: Merhabalar, ben Erişem.
7: Ben Latif Doğan.
8: Ben İzzet Yılısan.
9: Ben Yıldız Tilbe.
10: Ben Güçlü Soydemir.
11: Ben Hakkı Bulut.
12: Ben Coşkun Sabah.
13: Ben Oğuz Yılmaz.
14: Ben Muazzez Ersoy.
15: Ben Kader

0: 90.6 Radyo 2000.
1: Ben Müslüm Gürses.
2: Merhaba, ben Güllü.
3: Ben Erol Buzan.
4: Merhabalar, ben Erişem.
5: Ben Latif Doğan.
6: Ben İzzet Yılısan.
7: Ben Yıldız Tilbe.
8: Ben Güçlü Soydemir.
9: Ben Hakkı Bulut.
10: Ben Coşkun Sabah.
11: Ben Oğuz Yılmaz.
12: Ben Muazzez Ersoy.
13: Ben Kader.

Dertliysen, kederliysen, kederliysen, sıkıntılıysan, ver coşkuyu, ver coşkuyu, ver coşkuyu. Burası, burası, burası, burası Radyo 2000.

0: frekansı, damarın gerçek frekansı. 90.6 Radyo 2000.
1: Ben Müslüm Gürses.
2: Merhaba, ben Güllü.
3: Ben Erol Buzan.
4: Merhabalar, ben Erişan.
5: Ben Latif Doğan.
6: Ben İzzet Yılısan.
7: Ben Yıldız Tilbe.
8: Ben Güçlü Soydemir.
9: Ben Hakkı Bulut.
10: Ben Coşkun Sabah.
11: Ben Oğuz Yılmaz.
12: Ben Muazzez Ersoy.
13: Ben Kader.
14: Ben Cengiz İmren.
15: Ben Can Sever.
16: Ben Bayram Şampınar.
17: Ben Cengiz Kurdoğlu.
0: Alem Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000 dinliyor.

götürün aşkını, verin o zalime. Kalbimde izleri silindi bilsin, artık geri dönsün demeyeceğim. Dilimden adını düşürdüm bilsin. Kaderim bu diye büktüm boynumu, çevirdim bir başka yöne yolumu. Tozlu, tozlu bir albüme hapsettim onu.

Gayesiz diyorlar. Gayesiz diyorlar, aldırmıyorum. Gerçeğe, yalana inanmıyorum. Artık ben her şeye boş veriyorum. Onu çok sevmekten yoruldum bilsin. Onu çok sevmekten.

üzgünsen, kederliysen, kederliysen, sıkıntılıysan, ver coşkuyu, ver coşkuyu, ver coşkuyu. Burası, burası, burası, burası Radyo 2000.

Sen büyük şehirlerin süslü kızı, ben uzak köylerin garip çocuğu. Senin dudakların boyalı, ellerin ojeli, benim ayaklarım çatlak.

0: İçinizdeki gürültüyü susturmak için açın radyonuzun sesini.
1: 90.6 Radyo 2000.
0: Aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, tek ilaç.

Aşk acısı çekeni, sevdiğini özleyeni, asker yolu bekleyeni, vatan hasreti çekene, tek ilaç. 90.6 Radyo 2000.

0: gerçek frekansı 90.6 Radyo 2000.
1: Ben Müslüm Gürses.
2: Merhaba, ben Güllü.
1: Ben Erol Buzan.
3: Merhabalar, ben Erişan.
4: Ben Latif Doğan.
5: Ben İzzet Yıldızhan.
6: Ben Yıldız Tilbe.
7: Ben Güçlü Soydemir.
8: Ben Hakkı Bulut.
9: Ben Coşkun Sabah.
10: Ben Oğuz Yılmaz.
11: Ben Muazzez Ersoy.
12: Ben Kader.
13: Ben Cengiz İmren.
14: Ben Can Sever.
15: Ben Bayram Şampınar.
16: Ben Cengiz Kurdoğlu.
0: Alem Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000 dinliyor.

0: frekansı, damarın gerçek frekansı. 90.6 Radyo 2000.
1: Ben Müslüm Gürses.
2: Merhaba, ben Güllü.
3: Ben Erol Buzan.
4: Merhabalar, ben Erişem.
5: Ben Latif Doğan.
6: Ben İzzet Yılısan.
7: Ben Yıldız Tilbe.
8: Ben Güçlü Soydemir.
9: Ben Hakkı Bulut.
10: Ben Coşkun Sabah.
11: Ben Oğuz Yılmaz.
12: Ben Muazzez Ersoy.
13: Ben Kader.
14: Ben Cengiz İmren.
15: Ben Can Sever.
16: Ben Bayram Şampınar.
17: Ben Cengiz Kurdoğlu.
0: Alem, Radyo 2000 dinliyor. Radyo 2000 dinliyor.

0: Burası damarın gerçek frekansı. 90.6 Radyo 2000.
1: Ben Müslüm Gürses.
2: Merhaba, ben Güllü.
3: Ben Erol Buzan.
4: Merhabalar, ben Erişan.
5: Ben Latif Doğan.
6: Ben İzzet Yılısan.
7: Ben Yıldız Tilbe.
8: Ben Güçlü Soydemir.
9: Ben Hakkı Bulut.
10: Ben Coşkun Sabah.
11: Ben Oğuz Irmak.
12: Ben Muazzez Ersoy.
13: Ben Kader